Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz?
Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Sen kay-

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El Basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen El Basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi' isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafi'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: İyilere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Allah'ım, dünyada bulaştığımız tüm günahlara rağmen peygamberimizden öğrendiğimiz duayla yalvarıyoruz sana. Allah'ım, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni affet. Sen gaffarsın, çünkü affı da çok, bağışlaması da çok olansın. Sen gafursun, bizleri de affet ya Rabbi. Bugün cuma, derin derin nefes alabiliyorken hala günahlarımıza tövbe etme vakti. Cumamız mübarek olsun.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hiç ummadığımız anlarda sızmaz mı ışık ruhumuza? En karanlık anlardan sonra gelmez mi aydınlık? Biliriz, bundandır her zaman ümit var oluşumuz. Kendimizi yalnız hissetme işimiz. Çünkü bir duanın sıcaklığında ısını verir yüreğimiz. Ve biz bu sıcaklığı gelen bir cuma vaktinde buluveririz. Bugün cuma, düşerken yağmur damlaları toprağın koynuna, yeşerme vakti. Cumamız mübarek olsun.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Bugün öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki kardeşlerim, şoka girmiş bir insanı biraz şöyle sallarlar kendine gelsin diye. İnşallah bu hasbihalimizde her birimiz kendimize geleceğiz. Ama bu faydalı, güzel bir kendine geliş olacak. Sarsılmayacak, üzülmeyeceksiniz. Tam tersine kendinizi inşallah daha iyi hissedecek ve ferahlayacaksınız. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki her şeyi kontrol edebileceğimizi öğrettiler bize. Sırtımıza öyle bir yük bindi ki sabah uyandığımız andan gece başımızı yastığa koyana kadar yapmamız gereken onca iş güç var. Gelecek planlamaları, insanların hakkımızdaki düşüncelerini yönetme mücadelesi, başımıza gelecek şeyleri engellemeye çalışmak, düşün, düşün, düşün. Sonuç, tükenmişlik, geçmeyen kaygılar ve bitkin ruhlar. Elbette sorumluluklar var, elbette çalışacağız. Ama bunun bir sınırı var. Dünya biz istedik diye dönmüyor. Maalesef şu asırda hepimiz birer kontrol hastası haline getirildik. Çocuklar ne olacak? Eşim ne olacak? Akrabalarım ne olacak? Şu ne der? Şu mutlu olur mu? Hep başka bir şeylerin ardında koşuyoruz. O kadar çok görev var ki buna bir vekillik deyin, bu kadar vekilliği üzerimize alınca asıl vekil olanı unutuyoruz. İnşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Düşünün, çok karışık, çok önemli bir mahkemeniz var ve dünyanın en iyi avukatını tutmuşsunuz. Şimdi böyle bir durumda o davayı artık evde kendi kendinize dert edinir misiniz? Hayır, Allah'ın izniyle avukatım halleder dersiniz. Peki kainatın, her şeyin hakimi olan Allah Teala'yı vekil tayin ettiğinizde neden hala geceleri uyuyamıyor ve hayatımızı oflayarak, poflayarak, gergin şekilde geçiriyoruz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyor. Hasbunallah. Benim gücüm bitti. Ben gücü bitmeyen yeryüzünde, şu kainatta güç adına ne varsa o güçleri verene sığınıyorum demek. Ama ilk önce bu konu hakkında bir açıklamada bulunayım. Ondan sonra tevekkülü, hasbunallah ve ni'mel vekil, bu güzelliği inceleyelim. Aman ha! Hasbunallah demek, Allah'a sığınmak, hiçbir şey yapmamak, elden geleni dahi göz ardı etmek değil, bir pes ediş değildir. Sınırı olmayan yücelerin yücesinin gücüne sırtını yaslamaktır. Tevekkül, herhangi bir iş neyi yapıyorsak, tüm yapabileceklerimizin o sebep diyelim, sebeplere sarılmamız, almamız gereken tedbirleri almamız, çalışıp çabalamamız ama gönlümüzü bunlara bağlamayıp sadece Allah Teala'ya dayanmamızdır. Yani dikkat edin, hiçbir zaman çalışmayı ve o sebeplere sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek bir kenara çekilmek değildir. İlk önce tevekkülün nasıl olmaması gerektiğini öğrenelim. Adamın biri peygamberimizin yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah diyor, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim? Şöyle buyurulmuş, önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et.
yani aldığın bütün tedbirlere başvur. Ha, ona rağmen istemediğin bir şeyle karşılaştığında sabırlı ve metanetli ol. Yani bir sınava gireceksin, sınava hiç çalışmadan hasbunallah demek. Bu yanlıştır. Hastalandığında ilacını içmeden şifa Allah'tan deyip beklemek, sebeplere sırt dönmektir. Bu da yanlıştır. Efendim biriyle evleneceğim, hiç araştırmayayım, soruşturmayayım, konuşmayayım, sorular sormayayım, ailesini sordurmayayım mesela. Nasibimde varsa evlenirim. Hayır, bu da yanlıştır. Bir iş yeri açacağım. Rızkıma Allah Teala kefildir. Tamam ama araştırdın mı? Kar, zarar oranlarına, kiraya, vergiye, iş durumu nedir, yürür mü? Hiç araştırma yaptın mı kendince? Hayır, bu da yanlıştır. Yani kardeşlerim, bizim görevimiz o sebepler dairesinde koşturmaktır. Gayret aynı zamanda bir duadır. Yani fiili bir dua. Dua ediyorsun ya, o duanın kabul olması için gayret etmen gerekiyor. Ya Rabbi, ben şu harama düşmek istemiyorum. O harama götüren etmenle neyse onlardan uzaklaşmaya çalışman gerekiyor. Yani ter dökeceksin. Sonra Allah'a bırakacaksın. Yani ya Rabbi, ben bana düşeni acizane yaptım şu aciz aklımla demek. Ama gayret bittikten sonra sonucun senin istediğin gibi olmaması durumunda da isyan etmek yerine benim vekilim benim için böyle takdir etti diyebilmektir. Bazen de o işin olmaması senin daha büyük bir felaketten kurtulmana da vesile olabiliyor, değil mi? Belki o kapının kapanması sana daha geniş bir kapıya merhaba demene sebebiyet verebiliyor. Ya işte böyle kardeşim. İnşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Şimdi Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü duyduk. Nerede duyduk bunu? İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında mancınıkta. İnsanlık tarihinin belki de en etkileyici sahnelerinden birinde ne yaptı? İnancı uğruna putları reddetti, şirkten uzak durdu diye devasa bir ateşin içine atılmak üzereydi. Karşısında dev bir alev. O an melekler yardıma geliyor. Rüzgar esmeye hazır, sular çağlamaya hazır. Yani herkes bir emre bakıyor. İbrahim aleyhisselam ise dışarıdaki o hengameye değil, içerideki sakin limanına bakıyor ve hasbunallah diyor. Teslim oluyor. Yani ben her şeyi Allah'tan bekliyorum. Yardımı, gelecek olanı da ondan beklerim. Ve ateş sönmüyor. Ateşin tabiatı değişiyor. O ateş yakıcı özelliğini kaybediyor, serin ve selametli bir yere dönüşüyor. Yine asr-ı saadette bir grup insan geldi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, dediler ki müşrikler size karşı toplandılar. Artık biz sizin yanınızda değiliz, başınızın çaresine bakın. Yine aynı şey söylendi. Müslümanlar hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Kardeşlerim, tevekkül sorumluluğun sınırını çizmek. Biz şurada bir yanlış yapıyoruz. Genellikle sonucu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Oysa bizim görevimiz o ekini ekmek. Hasat bizden değil, bizim dışımızdaki binlerce dengenin sonucu.
bize düşen sadece o ekini ekmektir. Şimdi hem İbrahim aleyhisselamı hem o sahabeleri düşünerek şunu cevapla. Şu an hayatında seni en çok uykusuz bırakan, seni sıkan, moralini bozan, kaygılandıran maddi şeyler mi? Birinin seni yanlış anlaması mı? Yoksa henüz ortada olmayan, sebebini bilemediğin bir korku mu? Gelecek kaygısı mı? Kendin veya başkasının, sevdiğinin birinin başına bir şeyin gelebilme olasılığı mı? Kardeşlerim, buradaki yolumuz şu olmalı. Hayatımızın her anında kontrol bizde değildir. Az önce söylediğimiz gibi elden geleni yapmaktır. Öbür türlü düşünmenin de bir faydası olmadığı gibi çok düşünmek insanı daha büyük sıkıntılara sevk edebilir. İbrahim aleyhisselamı ve mancınığı düşünün. Bazen Allah Teala hayatındaki ateşi söndürmez. O ateş yanıp durur. Ama seni o ateşin içinde yakmayacak bir iç huzura kavuşturur. Ve Allah Teala zulmetmez ve taşıyabileceğimizin bir fazlasını vermez. Bizi yaratan, bizim sınırımızı, dayanma gücümüzü elbette daha iyi bilir. Bunu şöyle anlayalım, işini kaybetmiş olabilirsin veya hiç ummadığın biri senin kalbini kırmış olabilir. Elbette üzüleceksin. Dünya dışarıdan bakıldığında yanıyor gibi görünebilir bazen insana. Hiçbir şeyden zevk alamaz. Ne yemekten, içmekten, insanlar eğlenirken, ne bileyim pikniğe gittiler, tatile gittiler. Oraya gitse bile aklı başka yerlerdedir. Dertli insanın derdi de o insanla gider nereye gidecekse. Ama o bana yeter demeyi kalben ve dilinle öğrendiğinde senin kalbinde o ateşin ortasında Allah'ın izniyle İbrahim aleyhisselamı olduğu gibi bir gül bahçesi yeşerebilir. Önemli olan

teknoloji diyelim, her yerde bir uzmanlık var. Uzman doktor, uzman psikolog. Bu işin uzmanı diyoruz. Ve o uzman kimse bize yardım etmesi için vekaletimizi ona veriyoruz. Değil mi? Bir anlamda. Artık deriz ki bu işin uzmanı bu. Yemek konusunda da olsa, efendim marangoz da olsa, nasıl olsa halledecek deriz. O avukat örneğinde verdiğim gibi. Peki neden mesele kendi hayatımıza, kazancımıza, efendim geleceğimize gelince Allah Teala'yı iyi bir vekil gibi görmüyoruz? Neden hala gece yarıları bu kadar evhamlarla sabahı sabah ediyoruz? Halbuki Allahu Teala'yı doğru ve olması gerektiği kadarıyla tanıyabilsek, bir hasbunallah desek, kainatın en güvenilir otoritesine, yemeyen, içmeyen, yorulmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğurmamış ve doğrulmamış, gecenin ve gündüzün, yeryüzünde, gezegenlerde, okyanusların dibinde, havanın içinde ve bilemediğimiz neresi yaratılmışsa, hepsinin sahibi olan Allah Teala bizden habersiz mi sanırız? Bu dünyayı hayır, biz döndürmüyoruz. Güneşi biz doğurup batırmıyoruz. Kalbimizi biz attırmıyoruz. Hücrelerimizi biz yenilemiyoruz. En hayati fonksiyonlarımızı bile bizim kontrolümüze bırakmayan esas irade var. O irade senin benim rızkımı mı unutacak? Öyle bir irade ki sana yapılan haksızlıkları, zulümleri ahirette şaşmaz terazisinde tartıp, yargılayıp sana ve senin hakkını yiyenlere iade edecek. Sen kendini yalnız mı sanırsın? Kardeş, vekil olarak Allah Teala yeter. Tevekkül edeceğiz. Bir tohum gibi karanlık toprağın altında yaşıyor. Üstünde onca toprak yığını var. Küçücük tohum hareket edemiyor, güneş görmüyor. Eğer o küçücük tohumun aklı olsaydı muhtemelen ne derdi? Ya ben bittim. Ben neden buradayım? Burası ne kadar karanlık. Birazdan öleceğim derdi. Ama ne oldu? Tohum fıtratında o gizli olan hasbunallah sesine kulak verdi. Çabaladı. Tohumun çabası ne? Hareket etti minik minik, çatladı ve teslim oldu. Karanlık geçti. O baskı altında bir iki yer değiştirdi, sonra güneş, sonra su derken ağaç oldu. Bazen hayat bizi toprağın altına gömüyor gibi hissedebiliriz. Evet, bir şey başa geldiği zaman da arka arkaya gelir, doğru, üst üste diyebiliriz. Nefes alamadığımızı, omzumuzun çöktüğünü ve yalnız hissettiğimiz o anları iyi biliriz. Ama bildiğimiz bir şey daha olmalı. Belki o toprağın altında, evet şu an o tohum gibisin ama çıkacağın o ışıklı günlerin, vereceğin o meyvelerin hazırlığı içindesin. Bu baskı, bu sıkıntılar belki de ondan. Şu kuşlara bak diyor. Sabah yuvalarından aç çıkarlar ama akşama tok dönerler. Ya hiçbir kuşun ertesi gün için buzdolaplarını doldurduğunu, stok yaptığını, ya ben yarın solucan bulamazsam ne yaparım diye bizim gibi depresyona girdiğini görmeyiz. Kanat çırparlar. Ne demek kanat çırpmak? Gayret ederler ve rızkın geleceğine inanırlar, tevekkül ederler. Evet, tevekkül vekil tutmak anlamında. Bir insan vekil tutacaksa bir işin görülmesi için kendinden daha kuvvetlisini bulur. Daha şefkatlisini, daha bilgilisini, efendim, daha güvenilir olanını vekil olarak tutmak ister. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin kudretinin üstünde hiçbir kuvvet,

ilminin üstünde hiçbir ilim, merhamet ve şefkatinin üstünde de hiçbir şefkat ve merhamet bulunmadığını gayet iyi biliriz. Evet, bildiğimiz bir şey daha, bizler aciziz, fakiriz, kusurluyuz, bunu idrak ederiz ve Allahu Teala'ya teslim oluruz. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimde aklıma getiririm ki bana gelecek bütün hayırları ancak O ihsan eder Celle Celaluhu. Ve yine her türlü kötülük, zarar ancak O'nun dilemesiyle olur Celle Celaluhu. Müslüman olarak bilirim ki benim başıma bir şey gelecekse, tüm dünya beni korusa o başa gelecekten, öyle bir imkan olsa ve ben tüm tedbirlerimi alsam da o benim başıma gelir. Ama ben yine tedbirimi almalıyım. Tam tersine, bana bir iyilik gelecekse, ne kadar bu engellerle karşılaşsa, tüm dünya o iyiliğin bana ulaşmaması için elinden geleni yapsa, hatta ben istemeyerek de olsa o iyiliğin bana gelmemesi için çalışıp çabalasam o iyilik gelir. Ama tekrar ediyorum, elden geleni yapacağız tüm sebeplere sarıldıktan sonra. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif var. Tam bir ümit kaynağı. Ne buyruluyor? Eğer siz Allahu Teala'ya hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Gerçi doymayan bir göze, doymayan kulağa, doymayan mideye sahip olan bizler şükretmeyi o kadar unuttuk ki neyin nereden geldiğini dahi şaşırmış haldeyiz. Haram, helal demeden, işin sonunu düşünmeden yeme içme derdindeyiz. Kardeşlerim, hasbunallah, tüm dayanaklar çöktüğünde dayanağın kendisini hatırlamaktır. Paraya dayanır insan ama para biter. İnsanlara dayanır insan, yorulur. Bazen yaslandığı omuz onu yere atar. Sağlığına dayanır insan, iyiyim der, bozulur, yerlere yatar. Şimdi asla ama asla bitmeyecek, asla terk etmeyecek ve seni anandan, babandan, eşinden, çocuğundan, herkesten daha çok seven birine dayanma vaktidir. Vay kardeşlerim vay! İbrahim Ethem Hazretleri hacca niyetlenmiş. Malumdur ki bütün servetini bir kenara bırakmış, kendini artık Allah yoluna adamış. Hac yolculuğuna da yaya olarak çıkmış. Yolda ilerlerken ileride ihtişamlı bir otağı görmüş. Mağrur bir kabile reisi var. Etrafında hizmetçileri, halılar serilmiş, lüks içinde. O kabile reisi İbrahim Ethem Hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına 3-5 azıkla yola çıkmasına tuhaf bakışlarla şaşırmış ve bir güzel süzmüş onu. Yanına yaklaşınca, "Ey ihtiyar," demiş. "Nereye gidiyorsun sen? Bu 3-5 yiyecekle, şu kılık kıyafetinle ne bineğin var, hiçbir şeyin yok." İbrahim Ethem Hazretleri sükûnetle cevap vermiş. "Kâbe'ye gidiyorum evladım." Bu cevabı duyan o gururlu adam önce biraz şaşırmış, sonra da alaylı bir tebessümle gülümseyip küçümseyen bir tavırla şöyle demiş. "Heh, be ihtiyar, sen deli misin, divane misin? Ne hal bu? Dedim ya, şu sırtındaki 3-5 azıkla, bineğin olmadan nereye gidiyorsun? Bu halinle sen Kâbe'ye nasıl varacaksın? O yolu nasıl aşacaksın?"
Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri, gaflet içindeki bu adama gönül uyandıran bir cevap verdi. Evladım, hayır, aslında benim pek çok bineğim var ama sen onları göremiyorsun. Adam şaşırarak alaycı bir ses tonuyla, he, bineklerim var öyle mi? Peki göster bakalım o bineklerini dedi. İbrahim Ethem Hazretleri hafif tebessüm ederek anlatmaya başladı. Benim Sabır adlı bir bineğim var evladım. Başıma bir bela geldiğinde Allahu Teala'nın izniyle onunla yoluma devam ederim. Yine benim Şükür adlı bir bineğim var. Allah'ın izniyle bir nimete kavuştuğumda onunla nice menzilleri aşarım. Bir de Rıza adlı bir bineğim var. Önüme bir engel, bir imtihan çıktığında, başıma gelen bir musibet karşısında gaybı bilmem. Bunda benim için vardır bir hayır der ve o bineğimle hedefime ulaşırım der. Bu sözleri duyan kabile reisinin alaycı tavrı bir süre yerini derin bir şaşkınlığa bırakır. Hayretle sorar. Peki ihtiyar, başka neyin var? İbrahim Ethem Hazretleri devam eder. Evladım, bir de şunu bil ki, ne zaman nefsim dünya arzularına meyledecek olsa, kabirlerde benden daha genç, hatta gencecik insanların yattığını hatırlarım ve derim ki, her insan ölecek yaştadır. Bu düşünceyle nefsime uymaktan sakınırım. Bu sözler karşısında derin bir tefekküre dalan o kabile reisi, İbrahim Ethem Hazretlerine uzun uzun baktı ve hayranlıkla şöyle dedi. Desene, asıl yaya giden benmişim. Hakikatte binekli olan sensin. Ey yaşlı adam, var yoluna devam et. Çünkü bu zarif hakikate vakıf olan bir kimse nasıl olsa yolda kalmaz, muradına erer demiş. Allahu Teala'ya güvenmek, ondan bilmek. O bana yeter dediğinde kainattaki hiçbir şey seni korkutamaz hale gelir. Yeter ki içinden, samimiyetle, inanarak söyle. Çünkü sen hiçbir gücün erişemeyeceği bir güce sığınmışsındır. Her derdin olduğunda, düşüncelerle yatağına yattığında, gece uyumadan önce sessizce söyle. Ben yüklerimi bıraktım, çabamı verdim. Ya Rabbi, emaneti esas sahibine sana teslim ettim. Ne olur hakkımda hayır olanı ver. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'ın izniyle sabah daha hafif uyanacaksın. Çünkü sen artık yalnız değilsin. E zaten değildin ama artık hatırlayacaksın. Sadece unuttun o kadar. Daha çok hatırla. Senin merhametli, adil, seni seven ve hiç kimsenin gücüne erişemeyeceği ol buyurduğu zaman o şeyin olmak zorunda olduğu bir vekilin var. Hasbunallah ile kal. Geldik programımızın nihayetine. İnşallah bir sonraki hasbihalimizde yine sizlerle beraber oluruz. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

önümüzde uzanan, ucunun nereye vardığını bilmediğimiz yollara astığımız dua kandillerini rahmetiyle yakan Ya Rahim, bizi bayramına eriştirdiğin için hamdolsun. Cumamız mübarek olsun.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala müsaade buyurursa inşallah İslam esaslarını ve şer-i şerifin hakikatlerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Önemli olan bu anlatılanları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmek, yani amel edebilmek. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Asr suresinin meali, sabır ve sabrın çeşitleri hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelam-ı şerifleri sizlere her zaman olduğu üzere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Ey padişahlar padişahı ve ey bu kainatın maliki olan Allah Celle Celaluhu, bizleri yoktan var eyledin, kendine kul, Habibine ümmet eyledin. Bizleri imandan sonra küfre, hidayetten delalete, nurundan zulmete çevirme ya Rabbi. Bize ihsan eylediğin iman tacını başımızdan alma. Sırtımızdan şeriat gömleğini çıkarma. Alnımızın damarını, haya perdemizi yırtıp bizleri dünyada sefil, ahirette rezil eyleme ya Rabbi. Sırat-ı müstakim olan din-i İslam'da bizleri sabit-i kadem eyle. Rahman ve rahimiyetin ile bizlere tecelli eyle. Ey din gününün sahibi ve ey her şeyin maliki, cümle mahlukatın rezzakı, öldüren ve dirilten, ölü arzı ihya eyleyen, ölü kalplerimizi diriltip ihya eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükür edemedik. Seni hakkıyla bilemedik. Seni ve senin zatını, sıfatını, celalini, cemalini hakkıyla bilmek nasıl olur? Buna imkan mı var? Biz fani, sen bakisin. Biz mahkumuz, sen hakimsin. Biz zeliliz, sen azizsin. Senin önünde acz ile secde eder, sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senin rızan olmadan kimse bizlere yardım edemez ya Rabbi. Senin muradın olmayınca bir yaprak dahi kımıldayamaz. Ya Rab, bize yardımını esirgeme. Üzerimizde olan gazabını ref eyle. Bizleri lütfun, keremin ile affeyle. Mağfiretin ile şad eyle. Resul-i Haşimi hürmetine, Zat-ı Ecelli Alan izzetine, cümle enbiyanın rif'atine, Adem'in saffeti hılkatine, bizleri lütfu keremine gark eyle. Bizleri Habibinden ayırma. Nigahı iltifatına mazhar kıl. Ruhlarımızı sevdiklerinle aşina eyle. Yüzümüzün karasına bakma ya Rabbi. Bize adl ile muamele eyle. Affın ile muamele eyle. Yarın kabirlerimizden kalkıp mahşer yerine varıp bir ayak bin bir ayak üstüne bastığı zamanda beyinler güneşin hararetiyle kafatasının içinde kaynadığı o zamanda, o dehşetli günde, yevmi kıyamette, yevmi azimde mazlum zalimin yakasına sarılmış, evlat babadan, baba evlattan, ana evlattan, evlat anadan firar ettiği günde, cümle enbiya diz üstüne çökmüş, gözler yuvasından korkuyla uğramış, hak mizanı kurulmuş, melekler kat kat mahşeri ihata eylemiş, sırat köprüsü nara ateşin üzerine gerilmiş,
cehennem gayzından kudurmuş, ehli mahşere doğru hücum eylediğinde sevgili Habibin secdeye varıp "Ya Rab, Ya Rab, kızım Fatıma, cümle ehli beytim sana feda olsun, ümmetimi bana bağışla" dediği günde bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinden ayırma, civarında iskan eyle, şefaatine nail eyle, iltifatına mazhar kıl. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın başında söylediğimiz üzere Asr suresinin 1 ve 3. ayet-i cellelerinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadırlar. Ancak iman edip ameli saliha işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna" buyuruyor. Allah'a sığın Celle Celaluhu, Allah'a güven Celle Celaluhu, Allah ile ol, Allah'ı bil, Allah'ı bul ve Allah-u Teala'da ol. Allah-u Teala'ya sığınana kimse bir şey yapamaz. Allah-u Teala'ya güvenen mahrum olmaz. Allah-u Teala ile Celle Celaluhu olan daima galip olur. Allah-u Teala'yı bilen fenalıklardan kurtulur. Allah-u Teala'yı bulan safaya erer. Her cefası sefa olur. Allah-u Teala'da olan ebedi olur. Sen bir sebepten dolayı halk oldun, yaratıldın, zuhura geldin. Nereden geldiğinin farkında mısın? Nereye gideceksin, bunu düşündün mü? Niçin geldin, niçin gidiyorsun? Bunları hiç tefekkür ettin mi? Alemi ulviden gelen her kişi bu dünyada ebedi kalmıyor. Bir gün şarab-ı mevti içip bu dünyadan göçüyor. İşte sebebi hılkatini arayanlar, niçin geldiklerini öğrenenler bu fani hayatta bakiliği kazanıyorlar. Zira dünyaya gelen girdab-ı belaya düşüyor. Bu bela deryasından kurtuluş iman, ihlas, ameli saliha. Kur'an-ı Azimüşşan'a uymakla Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümekle mümkün oluyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Süreyya Aziz bunu haber vermekte bizlere. Asra kasem ediyor Allah Celle Celaluhu. Hangi asra? Birçok manalar vermişler. Asır için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem doğup yaşadığı asır demişler. Resulün asrı ehline malum. Zümre-i Enbiya bu asırda tamam olmuş. 104 kitabın zübdesi olan Kur'an'ın nüzulü bu asırda. Sevgili Nebi Zişan'ın zuhuru bu asırda olmuş. Allah Celle Celaluhu ile kul arasındaki bütün emirlerin, bütün nehilerin ve Allah-u Teala ile kul beyninde ne olacaksa, maverayı hicabda tebliğe dair ne varsa hepsinin zuhuru bu asırda ikmal olmuş. Nuru evvel, bağısı sonra olan Habibi Hüda'nın hayatı ve evladının, ashabının, etbaanın ve evliyasının zuhuru yine bu asırda olmuş. İşte Allah Celle Celaluhu bu asra yemin ediyor. Asırdan murat, ikindi namazı ile akşamın arası ne kadar yakın ise, asr-ı Muhammed ile kıyametin arasının çok yakın olduğuna işaretle, zuhur-u Muhammed'den kıyamete kadar olan asra yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Kıymeti dinleyenler, murad-ı ilahi ne olursa olsun, madem ki yerin, göğün sahibi yemin etmektedir, mesele kalmaz. Dünyaya gelen kimse kenarsız, uçsuz, bucaksız, korkunç bir denize düşmüş gibidir. Bu deryada birçok gemiler yüzmede, bir gemi var ki cah gemisi, mansap gemisi, dünyayı sevme gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var tahrif, tebdil olmuş Yahudilik gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var tahrif olunmuş, tebdil edilmiş Hristiyanlık gemisi, kaptanı yine şeytan. Bir gemi var
ladinilik, dinsizlik gemisi, kaptanı şeytan. Bunların gemileri zahirde sağlam görünmekteyse de hepsi gark olmaya namzet, muhakkak batacaklar, boğulacaklardır. Bu deryada bir gemi daha var. Bu geminin teknesi La ilahe illallah. Yelkeni Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dümeni akıl ve haya, taifesi Enbiyaullah. Bu nebiler kendilerinin isimleriyle isimlenen gemilerde bulunanlar, şeytan ve insan

Sizin kaptan da bizim gemiye iltica etti. Kaptanınız burada. Sizin kaptan zannettiğiniz şeytandır demedi. Bu söze kulak verip duyma nasibi olanlar hemen bu İslam gemisine iltica eğiliyorlar. Bu geminin ipi Kur'an, merdiveni ise amel-i salihadır. Bu misali sizlere anlatmak için söyledik. Allah Celle buyuruyor ki, asra kasem ederim. Bütün insanlar hüsrandadır, helaktadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyen kendini hüsrandan ve helaktan kurtardı. Ancak iman ve tezahürü amalin mühimi olan hakkı tavsiye eden, kendisi hakta olup halkı hakka çağıracak, hakka eriştirecek sabrı tavsiye eden, yani kendisi sabırda olup da halka sabrı tavsiye eden kendisini bu hüsrandan kurtardı. Herkes helaktadır ancak İslam olan, iman eden, amel-i saliha işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden canını helaktan kurtardı. Hüsrandan necata, yani kurtuluşa ulaştı. Kıymetli dinleyenler, her şeyin başı sabırdır. İslam'ın başı sabır, imanın başı sabır. Amel-i salihanın, salih amellerin başı sabırdır. Fenalıklardan korunmanın başı, nefsin ile mücadele edip harama sabır eylemendir. Sabırsız kişide ne iman, ne ameli saliha, ne de namus kalır buyuruluyor. Sabrın birçok nevileri vardır, çeşitleri vardır. Evvela imana sabır, sonra taate sabır. Üçüncüsü musibete ve masiyete sabır. Bir de eşek sabrı vardır ki buna sabır diyemeyeceğiz. Bu ancak inattır. Zira sabır Esma-i İlahi'den bir mübarek isimdir. İmana sabır nedir? Bizden evvel gelen ümmetlerden bazılarını kafirler imandan döndürmek için ateşlerde yaktılar. Çarmıhlara gerdiler. Velhasıl 100.000 türlü eza ve cefalara layık gördükleri halde bunlardan bir tanesini dahi dinlerinden ve hak yolundan döndüremediler. Bunlardan ashab-ı uhdudu Allah Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Yine ashab-ı kiramdan Mashar-ı Nur Bilal-i Habeşi ve Ammar'ın babası Yaser ve Sümeyye'ye yapılmadık eza ve cefa kalmamış. Fakat bunlar dini Ahmedi'den Mahbub-ı Rahman olan Muhammed'den yüz çevirmemişlerdir. Birçoklarının gözlerini çıkarmışlar, bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp develeri başka başka iskametlere doğru kamçılayıp bu müminlerin ayaklarını, vücutlarını parçalamışlar. Fakat onlar katiyen imanlarını terk etmemiş, bilakis onların eza ve cefalarına karşı sabır ile tahammül gösterip Allahu Ehad Resul Ahmet diyerek ve ölüm şerbetini yudumlayarak derece-i şehadeti ihraz eylemişlerdir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

elimizdeki eserde zikredilen kelamları bu ikinci bölümde de sizlere aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. İşte İbrahim Ethem Kadısallahu Sirruhu Hazretleri'nin Allah aşkından tahtı ve tacını terk eylediği herkese malumdur. Halbuki Firavun'un mülkü Firavun'a kalmadı. Hazreti Asiye'ye verilen mülk ise geri alınmayacak. Firavun azapta ve narda, yani ateşte, Hazreti Asiye cennette ve nurda. Rahmetullahi anha. Kıymeti dinleyenler, sabır sıfatullah'tır. Kainatta vuku bulan hadiseler bile bizlere sabır dersini talim eylemektedir. Bütün kainatı bir ol emriyle halk etmeye kadir olan Mevla, bu alemi 6 günde yarattığını Kitab-ı Hakim'inde beyan ediyor. Nebatlar 6 ayda yetişiyor, ağaçlar meyvesini senede 1 defa veriyorlar. Bazıları meyvelerini dikildikten 2 sene sonra verdiği gibi, bazıları 5, 10, 15 hatta 30 senede veriyorlar. İnsanoğlunun hılkati ise tohum ana rahmine düştükten 40 gün sonra kana, 80. gün et pıhtısına, 120. gün cana, ruha kavuşup 9 ay 10 günde dünyaya geliyor. 40 senede kemale ulaşır. Bütün mahlukatın hılkati sabrı teyenni ile vücut buluyor. Hep sabır etmeyle meydana geliyor. Yaptığımız iyilikler ve kötülüklerden göreceğimiz mükafata veyahut çarpılacağımız cezaya da sabır ile mülaki olunmakla Allahu Zülcelal Celle Celaluhu bizlere hiçbir şeyin acele ile olmayıp ancak sabır ile olduğunu beyan etmektedir. Bütün musibetlere karşı sabır Allahu Teala'nın metin bir kalasıdır. O kalaya sığınan, o libasa, o elbiseye bürünen dünya ve ahirette felaha erer. Necat sabırlar içindir. Ayat-ı Beyinat'ta Bakara suresinin 155. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ben sizleri muhakkak ki korku ile, açlıkla, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz kişilerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların ölümlerinin acılarını size tattırmakla, meyvelerinizi, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvesi olan evlatlarınızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağım. Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, böyle belalara düçar olup da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabredenlere lütfu keremimi, ihsanımı müjdele. Böyle bir musibete düçar olup da tahammül gösteren sabr-ı cemil ile mücehhezdir. Kendilerine bir musibet erişip biz Allah'a aitiz, o mülkünde istediği gibi hükmeder, biz onun mahlukuyuz ve ona döneceğiz diyenler felaha, kurtuluşa erenlerdir. Rabbilerinden razı olanlar işte bunlardır buyuruyor. Hidayete erişenler işte bunlardır. Hakkın cennetine girenler, hak cemalini görenler işte bunlardır. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu imanı olan, Mevlasından gelen belaya sabır, nimete şükreder. İster sabreyle, ister sabreyleme. Allah hakim, biz mahkumuz. Allah Celle Celaluhu mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Sabreyleyen kişi Allahu Teala'ya olan imanının miktarını öğrenir. Bu suretle Allah gafilleri benim böyle has kullarım vardır diye irşad eder. İşte Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan etti demek bu demektir. Yoksa haşa, kulunu tecrübe edip onun bilmediği bir hareketini öğrenmesi manasına gelmez haşa. Estağfurullah. Allah Celle Celaluhu böyle imtihandan münezzehtir, beridir, uzaktır. Zira o alimül gaybi ve şehadedir. Hakkın imtihan etmesi demek Allah'ın Celle Celaluhu sırrı ilahi açıklaması demektir.
Kıymetli dinleyenler, yaz günleri tutulan oruca, vaktinde tadili erkan üzere kılınan namaza sarılmak, malların zekatını cimrilik etmeden vermek, mahsulleri ektikten sonra neticesini itidal ile beklemek ve Allah'ın Celle Celaluhu her emrine imtisal edip nehilerinden kaçınmak, taate sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere nihayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini Allahu Sübhanehu ve Teala vaat eylemektedir. Allah Celle Celaluhu vaadinden dönmez. Masiyetlere sabır da böyledir. Mesela bir kadın, dikkat çekici bir kadın, kendisini fenalığa davetini reddeden mert erkek kişi, Allah Celle Celaluhu indinde büyük mazhariyete erişmiş demektir. Fenalıkları, içki, kumar vesaire gibi nefsin arzu ettiği her şeyi Allah rızası için terk eyleyip tövbesine sadakat gösteren ve sabır eyleyen de aynı hidayete ermiş, ecr-i azime nail olmuştur. Kendisine hakaret edenin hakaretine tahammül gösterip karşılık vermeyen ve ona kin beslemeyen, bilakis ona ihsanda bulunan muhsin kişinin Allah'ın Celle Celaluhu sevgisine layık olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Cinayetlere vesaire felaketlere daima sabırsızlık sebep olmaktadır. Çünkü insan sabrı terk edince gazabının esiri olur ve neticede insan bir anlık hiddetle cezasını ömür boyu çekeceği bir fiil işler. Kötülere uyacak olursan mahkeme kapılarında sürünmekten başka ne elde edebilirsin? Buyuruluyor ki sabırsızın başı beladan kurtulamaz. Sabırlı ol, sabır ile dut yaprağı, ipek ekşi üzüm ise pekmez olur buyuruluyor. Sabırsız olan dut yaprağını yaprak diye atar, onu işlemez. Üzümü de kemale ermeden yediği için gerçek tadını bulamaz. Evet, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar sabır hususunda ayet-i kerime ve buradaki büyüklerin kelamlarını, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin de kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip etsin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri sevsin, bizleri bağışlasın. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, Allah. El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari' ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavvir ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara İhtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. Hayır cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Bilenler hac ve umre malzemeleri...

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı günler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. Çalışan herkese kolay gelsin. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize çok selamlar. Hayırlı cumalar olsun, yolunuz açık olsun efendim. 0543-224-0108 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Program sonunda bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edilecek. Yayınlar kolay gelsin. Haydi cumalar. Fırat Türkmen'den Kabe Yolları adlı eseri istiyorum. Belenay Tekstil çalışanları için çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Kolay gelsin efendim. Belenay Tekstil çalışanlarına selamlar. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar iş arkadaşlarım. Nermin, Tülin, Sevim, Nigar, Selime, Havva, Çiğdem, Şükran, Müjde için Yürü Yürü Yalan Dünya adlı eseri çalar mısınız demişler. Kolay gelsin efendim.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben Vildaniş arkadaşlarım, Züleyha, Melekşe abla, Zarima, Rahile, Gülnare için Fadıl Aydın'dan Gönül Yaram adlı eseri istiyorum demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler.

0: Mehmet abi, ben Hafsa Erva Oruç. Teymullah'tan Kardan Aydınlık istiyorum. Çalar mısın? Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar. Çok selamlar olsun. Hafsa Erva'ya da birazdan dinleteceğim istediğin eseri. 0543-224-0108. Bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Kabe Yolları adlı eser. Şimdi istek üzerine sıraya düşecek. 22 Ağustos'ta günübirlik İstanbul turumuz olacak efendim. Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Yahya Efendi, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Hazretleri Camii ve Türbesi ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. Detaylı bilgi ve kayıt için ulaşabilirsiniz. 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Dost kervanı.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

gel. Hayırlı cumalar abi, yine gel ya Resulallah, ilahisi çalar mısınız demişler. Hayırlı cumalar efendim. Arkadaşım Feride için orman ilahisi istiyorum. Hayırlı cumalar dilerim demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm ey benim sultanım. Eserini dinletirseniz sevinirim. Moda Zümra, hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Aleyküm selam, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Gürtü Yeni Doğan'dan Esma Coşkun, ben Rıdvan Böke'den. Ben de eserini dinletir misin? Eşim Mahsun için istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim demişler. Hayırlı cumalar efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Şimdi esenleriniz yayınlanacak yine. Bu arada 24 Ağustos Mevlid Kandili, Mevlid Kandili'nde Efendimiz hürmetine Afrika'da su kuyuları açılacak. Sizler de hisse alabilirsiniz. Bir hisse bedeli 500 TL. Detaylı bilgi için yine WhatsApp'tan yazabilir ve arayabilirsiniz. 0543 224 0108. Bununla ilgili kısa bir tanıtım var. Sonrasında eserler yayında olacak. Dediğim gibi sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz.
1: Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
3: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
0: ...0543-224-0108... bu numaradan detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatıyorum. İsimlerinizi yazdırabilirsiniz efendim.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Dost Kervanı.
2: ...11.33 şu anda saatler... ...0543... ...224... ...0108 bu numaradan... ...WhatsApp üzerinden... ...isteklerinizi ve mesajlarınızı... ...bizimle paylaşabilirsiniz. Katkılarından dolayı... ...bilenler hac ve umre malzemelerine... ...çok teşekkür ediyoruz.

Devam ediyor efendim program. Armutlu'dan dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Hayırlı cumalar, ben kalbim doğruyu bulunca ilahisini istiyorum, Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı cumalar efendim, selamlar olsun. Selamünaleyküm, Osman Gazi'den Kader Bey, sıradaki ilahi başta Gazi olmak üzere tüm mazlum Müslümanlara gelsin. Hayırlı cumalar dilerim Mehmet kardeşim demiş. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar kardeşim, Medine'nin yolları adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Cuma mübarek olsun Mehmet kardeşim. Ütüdeki Nermin arkadaşım için Medine'ye varamadım adlı eseri istiyorum demişler. Kolay gelsin.

Selamünaleyküm, Cuma'mızın bayrak olsun. Ben Sibel, Öznur, Gülşen, Gülsüm, Suna ve Saliha için, ablalarım için Mustafa Yılmaz'dan Buram Buram adlı eseri istiyorum. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm abi, bu ilahi çalabilir misiniz? Ben Gülizar, kaşif oldu tekstile gelsin demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin. Kaşif oldu tekstil çalışanlarına da çok selamlar. Merhabalar. Rahmeten Rahman adlı eseri rica ediyoruz. Hayırlı cumalar dileriz demişler. Hayırlı cumalar efendim, çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Halil Eylem abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, Sedat Uçan'dan Durmaz Yanar adlı eseri istiyorum. Ferhat'a gelsin, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Yine aynı numaradan su kuyusu hissesi almak istiyorum diye yazarsanız arkadaşlar size gerekli bilgileri aktaracak. Mevlid Kandili'nde inşallah açılacak, sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz. Kuraklık sıkıntısı çeken, su sıkıntısı çeken kardeşlerimize bir nebze de olsun hep birlikte destek olabiliriz. Birazdan Rıdvan Böke Bende adlı eserini seslendirecek. Bu arada program sonunda, yani çok yoğun bir mesaj trafiği de var. Program sonunda bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten, kendilerine de çok selamlar, çok teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Sizler de çekilişe katılmak için yazabilirsiniz. Ben bir şey daha söyleyecektim de şu anda unuttum.

11.44 şu anda saatler. Rıdvan Böke seslendirecek Bende adlı eserini. Sonrasında yine Gel Ya Resulallah adlı eser sıraya alacak. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Sizler de yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı.

0: Cumanız mübarek olsun. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: ...0543-224-0108... bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Hayırlı cumalar, yan semaver, dön semaver çalar mısınız? Ben Erzincan'dan sevin çocuklarım ve eşim için istiyorum. Çok güzel ilahi yine gideceğim Medine'ye demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. Selamünaleyküm Mesut biçimden anne bilaysi çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet Esmer kardeşim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hocalarıma da çok selamlar. Sıradaki eserler tüm Müslümanlara armağan olsun demişler. Yaşar abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Haydi cumalar sizden Kemal Faruk'tan. Kemal Faruk diyorum, Bizans'ta herhalde, çok selamlar. Ahmet Faruk'tan Küleyl adlı eseri istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun sizlerden. Radyo sahibinden iyi ki varsınız demişler. Amin cümlemizden. Çok selamlar. Şimdi eser dinleteyim. Birazdan yine mesajları paylaşayım. 0543 224 01 08 efendim bu numaradan. WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kuluna göz verdin, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor beni dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun uzun söyleştim. Kör kör bakan kullarınla eyleştim. İyi kötü ne verdinse paylaştım. Aldığım hisseyle sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli. Kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Kimi uykulara derince dalmış, kimisi kararsız ortada kalmış. Kimi seni arar, kimi de bulmuş. Bulanlardan olmak için sana yöneldim. Kimi der ki varsa görünsün bize, kimi görmüş gelmiş önünde dize. Nasıl göstermeli görmeyen göze, görenlerden oldum sana yöneldim.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Devam ediyor program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Maher Zeyn seslendirdi Subuhu Beda adlı eserini. Şimdi yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.
1: Yolumu kaybettim.
0: 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Bu eser sonrası Annem adlı eser sıraya düşecek. Yeni saatte program sürüyor. Yolum

Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Hayırlı cumalar. Radyo Nida ailesi, sıradaki eser birbirini Allah için sevenlere gelsin. Çekilişe beni de katar mısınız? Yunus Emre'den Tuna demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Sıradaki eseri Radyo Nida dinleyicilerine armağan ediyorum. Mahsun ben demişler. Hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm Mehmet Esmer. Ben Filiz Arıkan, Emrullah Çoşkun'dan Karaşu Mekke Yolları adlı eseri istiyorum. Antalya Alanya yolcusuyuz. Eşim Rasim Arıkan, oğlum Berat Can, kızım Begüm Binaya ve bütün dinleyenlere demişler. Yolunuz açık olsun efendim. Hayırlı yolculuklar. Çok selamlar olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Babam ilahisi istiyorum sizlere ve bütün sevdiklerime gelsin. Dualarda buluşalım demişler. Hayırlı cumalar efendim. Çok selamlar. Selamünaleyküm, ben Gürsu'dan Burcu. Hayırlı cumalar. Rabbim bu mübarek günde Gazze'deki tüm Müslüman, Gazze'deki ve tüm dünyadaki zulme uğrayan kardeşlerimizi selamete çıkartsın. Amin. Allah razı olsun. Hatemül Enbiya adlı eseri istiyorum. Dinletirseniz sevinirim. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, nasılsın, iyi misin inşallah? Abim, babam eseri dinletir misin Ender Tekin'den, Yıldırım'dan Bekir Şen Soy demiş. Aleyküm selam, elhamdülillah. Sen de iyisin inşallah, çok selamlar. Hayırlı cumalar abicim, Kabe'de Hacılar adlı eseri Elif ve Zeynep için çalar mısınız, yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Selamünaleyküm Mehmet Bey, hayırlı cumalar. Sıradaki eser bütün Müslümanlara, Radyo Nida'ya ve ailem için istiyorum. Şerek Hüsnü'nden Gülseren ablamız göndermiş. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Gül ki güller açsın adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı cumalar, sıradaki eser herkese armağan olsun demişler. Hayırlı cumalar efendim.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Devam ediyor efendim program bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Birazdan Babam adlı eser sıraya alacak. 0543 224 01 08. Bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Program sonunda yaklaşık yarım saat sonra bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Mesaj gönderen dinleyicilerimiz arasından bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edilecek Mürsel Optik'ten efendim. Onu da hatırlatayım.

Okumadığım mesajlar var, onları okuyayım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Annem için cennet kuşları ilahisi çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim.

0: Aleykümselam.
1: Mehmet Esma abi, ben Armutlu Tatil Köyü'nden Hazreti Cemal. Senden Hacı Hacı Ya Hacı ilahisini istiyorum.
0: Çok selamlar Armutlu Tatil Köyü'nden dinleyen tüm dinleyicilerimize de.

Selam ve aleyküm, hayırlı cumalar. Ya Baki Entel Baki çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selam ve aleyküm, hayırlı cumalar. Mevlan Kurtiş'ten Subhanallah ve Bihamdi adlı eseri dinletir misiniz? Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. İş yerindeki arkadaşlarım Saliha, Gülsüm, Suna, Sibel'e Özledim Resulü adlı eseri istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, Manisa'dan Sedat abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Lütfen hala çalmadınız ilahimi diye bir mesaj gelmiş efendim. Hangisini istemiyorum? Az önce dinlettim efendim. Bütün eserleri hemen keşke dinletebilsem ama bütün eserleri hemen anında dinletemiyorum efendim. Ondan dolayı bazen konuşmam gerekiyor. Bazen de eser dinletmem gerekiyor. Dardayım, babam nerede efendim? Şurada. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden. Sizler de yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu numaradan Mevlid Kandili'nde açılacak olan su kuyusundan hisse almak isteyen dinleyicilerimiz de ulaşabilir. Afrika'da sizlerin vesilesiyle suya muhtaç kardeşlerimizi suyla buluşturacağız. 0543-224-01-08 bu numaradan yazabilirsiniz.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

program sürüyor efendim. Sizler de Mevlid Kandili'nde açılacak olan su kuyusundan hisse alabilirsiniz. 0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Kimin adına başta bulunduysanız liste isminiz ekleniyor. Yapım aşamasından bitiş aşamasına kadar sizlere videosu gönderiliyor açıldıktan sonra efendim. Allah şimdiden kabul eylesin. Son bölümdeyiz. Program sonunda bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz.

0: دوست کروانه.
1: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben size işten dinleyenlerdenim. Allah razı olsun. Çalıştığımız için sohbet ortamları pek bulamıyoruz. Böyle güzel bir yayın yaptığınız için çok çok teşekkürler de bizler. Aleyküm selam. Kolay gelsin, Allah razı olsun. Sabah bizden önce Selman hocamız Gülistan programıyla, ondan önce de 8'de Nida'dan Gönüllere programıyla İbrahim Soydaner'den hocamız, abimiz sizlere birbirinden güzel anlatımlarıyla eşlik ediyor.

Selamünaleyküm Mehmet abi, sizden Nadra Nadra adlı eseri istiyorum. Bu ilahi anneme, babama ve Serra'nın kış çalışanlarına armağan ediyorum. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Hayırlı cumalar, ben Bursa'dan Erva, sizden Ömer Karaoğlu'ndan Mekke ilahisi istiyorum. Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, özledim Resul adlı eseri istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bir de çekilişe katılmak istiyorum. Ben Berra demişler. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar.

Selamünaleyküm Mehmet abi. Mevlana abiden İnşirah suresi dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardat'ın eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar, ben Betül demişler.

Bir kitap gönderdin cümle aleme, tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin benden başka bir şey dileme, satır satır çözüp sana yöneldim. Toprak verdin tohum ekmeye, çile verdin dergahına çekmeye. O zengin sofranda kuru ekmeğe, razı ola ola sana yöneldim. Gördüm dolup toşan mabetlerini, dinledim çınlayan ayetlerini, hele o kulların niyetlerini, duydum duya duya sana yöneldim. Duydum ki kul hakkı yiyenler varmış, mahşer günü yoktur diyenler varmış. Kürkten kefen dikip giyen varmış, buna şaşırıp sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun derler ki incedir. Sordum düşenlerin hali nicedir, dediler ki bağışlar o çok yücedir, nice ümitlerle sana yöneldim.

Kul gördüm kuluna haset çekmedi, kin tohumun nesil nesil ekmedi. Bir yudum su verse başa kakmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kimdir dedim hücrelere can veren, bunca görünmezi bakmadan gören, kilitli kilitsiz her yere giren, hep seni dediler, sana yöneldim. Kimdir dedim kalp gözüme nur veren, bana bunca güzellikleri gösteren, bütün şek ve şüpheleri susturan,

Hikmetinden sorgu sual olunmaz. Bir sel var ki içimde karşı durulmaz. Yazdıkça yazar da elim yorulmaz. İçim döküp döküp sana yöneldim. Kendi gafletimden düştüm kedere. Yıllarca suçladım, küstüm kadere. Ne fayda ki geçen geçti bir kere. Sarardan dönüp sana yöneldim. Nankör oldum, buldum sana bahane. Kibirlendim, oldum

Birazdan veda edeceğiz. Bir eser sonrası da çekiliş yapacağız. Bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Şimdi birçok anda böyle bir şey konuşurken ya da böyle pat diye bir eser çıkar, işte o eseri dinleteceğim şimdi.

Program sürüyor efendim. Son bölümdeyiz. Veda edeceğiz. Şimdi bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Mesaj gönderen dinleyicilerimizin numaralarını tek tek bir yandan yazdım efendim. Hepsini teker teker yazıp kutuya koydum. Şu anda sallıyorum. Ses geliyor mu efendim? Bir tanesini çekeceğim birazdan. Bu arada mesaj gönderen dinleyicilerimiz radyomuzun numarasını rehberinize kaydederseniz turlarla ilgili ya da bu tarz durumlardan haberdar olabilirsiniz. Çünkü WhatsApp durumumuzdan paylaşım yapılıyor. Ondan dolayı numaramızı kaydederseniz sizler de bu durumlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi sallıyorum efendim. Bir tane seçeceğim. Bir tanesini aldım. Şimdi açıyorum şöyle. Hatta dur bir dakika, burayı video kaydını alayım. Şimdi şurada şöyle döndüreyim videoyu. Tekrar mı çekeyim ya? Bu olsun, bir tane daha çekeceğim efendim. Şimdi ilk çıkan numarayı göstereyim şöyle. Sonu kaçmış? 6674. Şuraya yazayım. 6674. Ne yazmış mesajda efendim? Mesajı da okuyayım. Hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar, babam ilahisi istiyorum sizlere ve bütün sevdiklerime gelsin, dualarda buluşalım demişler. 11.47'de göndermişler. Kazandınız yazayım, kazandınız. Şimdi bir tane daha çekeceğiz. Normalde bir kişiye verecektik efendim güneş gözlüğünü. İki dinleyicimize kısmetmiş, salladım. Bir tane daha çektim efendim. Şöyle gösterdim kameraya. Telefon numarasının sonu 5959. Şöyle yazayım, 5959. Numara hepsi aynı mı bakayım? Evet. Bu dinleyicimize de kazan denir. Yazdım efendim. İki dinleyicimiz de bize geri dönüş yaparsa İsim soyisim alacağız. Sonrasında Mürsel Oktay'ı yönlendireceğiz. Gidip güneş gözlüğü hediye teslim alabilirsiniz efendim. Güzel günlerde kullanın. İnşallah tekrarı olacak bunun. Dediğim gibi radyomuzun telefon numarasını 543-224-0108. Mesaj attıktan sonra kaydederseniz bu tarz durumlardan sizlerin de haberi olmuş olur efendim. Bilenler hac ve umre malzemelerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın öğleden önce yine yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Görüşmek ümidiyle hayırlı cumalar. Allah'a emanet.

0: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.
1: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
2: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

0: Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Reklamları dinlediniz.

Ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah'ım! Kuşatıcı olan rahmetin hakkı için bana merhamet eyle. Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah'ım! Bana merhamet ederek halimi güzel eyle. Ey alemlerin tek sahibi, her şeye hükümran ve melik Allah'ım! Bütün işlerimi bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle. Ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddüs Allah'ım! Kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl. Ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren Selam Allah'ım! Zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, İşlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. Ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan mümin Allah'ım! Gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle. Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan müheymin Allah'ım! Güzel örtünü üzerime yay. Günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve aziz Allah'ım! Nefsimdeki zilleti gider ve beni ibadetinle aziz eyle. Ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah'ım! İyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle. Ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek, mütekebbir Allah'ım! Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle. Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Halik Allah'ım! Beni bütün şerlerden uzaklaştır, muhafaza eyle. Ey eşyayı emsalsiz yaratan, icat edip var eden Bari Allah'ım! Fazlını, keremini ve nimetlerini bizlere ihsan eyle. Ey her şeye dilediği şekilde suret ve şekil veren Musavvir Allah'ım! Suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzel eyle. Ey kulların günahlarını bağışlayan mağfireti çok gaffar Allah'ım! Günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle. Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden kahhar Allah'ım! Şeytanımı mağlup ederek kahreyle. Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhab Allah'ım! Bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle. Ey mahlukata ve kullarına ihtiyaçları olan rızkı veren Rezzak Allah'ım! Bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle. Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettah Allah'ım! Basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasına ihsan eyle. Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Alim Allah'ım! İlimle şereflendirerek faziletleri ikram eyle. Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Kabil Allah'ım! Her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.
Ey dilediğinin nefsinin rızkını, ilmini veren, onu açan, rahatlatan ve genişleten basit Allah'ım. Benim de ilmimi çoğalt, feyzinle kalbimi nurlandır, göğsümü genişlet ve nefsimi rahatlığa kavuştur. Ey dilediği şeyi alçaltan, en yukarı dereceden en aşağı dereceye indiren hafiz Allah'ım. Münafıkların kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir. Ey dilediği şeyi yükselten, en aşağı dereceden en yukarı dereceye çıkaran Rafi' Allah'ım. Esrarınla derecemi âli ve yüksek kıl. Ey dilediğini aziz, güçlü kılıp şereflendiren Mu'iz Allah'ım. Beni ve müminleri buna ehil kılarak aziz eyle. Ey dilediğini zelil, hor, hakir kılan ve makamlarını en aşağıya indiren Muzil Allah'ım. Bütün zalimleri zelil, hor ve hakir eyle. Ey her şeyi gizli açık söylenenleri en iyi şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Semi' Allah'ım. Dua ve ibadetlerimi dergahında kabul eyle. Ey her şeyi en ince teferruatına kadar en iyi şekilde gören Basir Allah'ım. Beni ıslah olan ve huzurunda kabul gören kullarından eyle. Ey hükmü reddedilmeyen, tek hakim, hükmünde hakkı yerine getiren Hakem Allah'ım. Bu ismin hakkı için bana ihsanda bulun. Ey verdiği hüküm ve kararlarda hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan Adıl Allah'ım. Bu ismin hakkı için güzelliklerde bulun ve adil olmamı sağla. Ey sonsuz lütufkar olan, alemlerde olan bütün işlerin en ince sırlarını ve gizli yanlarını bilen ve zatı ilahi bir gizlilik içinde bulunan Latif Allah'ım. Bu ismin hakkı için bana lütuflarda bulun. Ey tüm eşyanın hakikatine vakıf, her şeyden tam manasıyla haberdar, Habir Allah'ım. Sen sır ve sırrın ötesini bilensin. Ey hilim sahibi, asi kullarına genişlik veren, sabırla bekleyen ve suçluları hemen cezalandırmayan Halim Allah'ım. Bana hilminle muamele eyle, hilminden bahşeyle. Benim tek güvencem senin hilmindir.

gören Allah. Allah, Allah. El Hakem ya Allah. Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah. El Adlu ya Allah. Allah. Çok adaletli olan Allah. Ya Allah, Allah. En ince işleri bilen, Allah. Kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Nida Radyo Nida.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Reklamları dinlediniz.

العظيم جل جلاله. Ey hiçbir akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi azim Allah'ım. Bize büyük kerem ve ihsanından lütfeyle. El-Gafur Celle Celaluhu. Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok gafur Allah'ım. Benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle. Eş-Şekûr Celle Celaluhu. Ey kendisine itaat eden kullarından razı olan, her iyiliğe en güzel karşılığı veren, verdiği zaman bolca ikram eden Şekûr Allah'ım. Bana ve sevdiklerine en güzel nimetlerini arttırarak ihsan et. El-Ali Celle Celaluhu. Ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Ali Allah'ım, benim ve sevdiklerinin makamlarını âli kıl. El-Kebir Celle Celaluhu. Ey ululuk ve kibriyası hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte kebir Allah'ım, hayır ve kereminle bizi mükafatlandır. El-Hafiz Celle Celaluhu. Ey semaları ve arzın içindekilerini koruyan, muhafaza ve hıfz edip hiçbir şeyi unutmayan Hafiz Allah'ım, bizleri yerden ve gökten, içimizden ve dışımızdan gelecek afetlerden muhafaza eyle. El-Mukit Celle Celaluhu. Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Mukit Allah'ım, zahiri ve manevi rızıklarınla bizleri rızıklandır. El-Hasib Celle Celaluhu. Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Hasib Allah'ım, ihtiyaçlarımı giderip bana kafi ol. El-Celil Celle Celaluhu. Ey büyük, yüce, ululuk, azamet ve celal sahibi ve günahkar kullarına kızan Celil Allah'ım, düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçınmasını temin eyle. El-Kerim Celle Celaluhu. Ey kullarına çok cömert davranan, keremi ve ihsanı bol kerim Allah'ım, mevhibelerinden bol bol ihsan eyle. Er-Rakib Celle Celaluhu. Ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde gözcü Rakib Allah'ım, düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol. El-Mucib Celle Celaluhu. Ey dualara icabet eden, kendisine yalvaranların duasını kabul eden Mucib Allah'ım, duada bulunanların duasını kabul eyle. El-Vâsi' Celle Celaluhu. Ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı alemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen Vâsi Allah'ım, bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevi rızıkları geniş eyle. El-Hakim Celle Celaluhu. Ey hikmet sahibi, her şeyi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapan Hakim Allah'ım, varacağım yeri, meclisi en güzel eyle. El-Vedud Celle Celaluhu. Ey iyi kullarını seven, bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en layık Vedud Allah'ım, kendini bizlere sevdir ve bizleri sev. El-Mecid Celle Celaluhu. Ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Mecid Allah'ım, senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim.
El-Ba'is Celle Celaluhu. Ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Ba'is Allah'ım, nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerini gönder. Eş-Şehid Celle Celaluhu. Ey mülkünde her şeye şahit olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere ebedi hayat veren Şehid Allah'ım, dirilip varılacak yeri güzel eyle. El-Hakk Celle Celaluhu. Ey gerçekten var olan, alemleri hak olarak yaratan, varlığı hiçbir zaman değişmeyen Hak Allah'ım, beni hakikat meşrebine ulaştırıp ondan içenlerden eyle. El-Vekil Celle Celaluhu. Ey kullarının işlerini gören, onların menfaatlerine kafi vekil Allah'ım, İhtiyaçlarımı gidermeye sen vekil ol. El-Kavî Celle Celaluhu. Ey zaafa ve zayıflığa uğramayan çok güçlü ve kuvvetli kavî Allah'ım, senin vekil olman elbette yeterlidir. Sen vekil ol. El-Metîn Celle Celaluhu. Ey çok sağlam ve mukavvim olan, hiçbir zaman sarsılmayan metin Allah'ım, zafiyetimi giderip yardımını göndererek beni kuvvetli kıl. El-Veli Celle Celaluhu. Ey sevdiği kullarına yardım eden, iyi kullarına gerçek dost ve veli Allah'ım, seni severek duada bulunan kullarını sev ve onlara yardımda bulun. El-Hamid Celle Celaluhu. Ey her alemde, her lisanda, her varlığın dilinde hamd ile övülen Hamid Allah'ım, varlığına ve birliğine inanarak sana hamd ederim. El-Muhsi Celle Celaluhu. Ey bütün eşyayı kavrayan, yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Muhsi Allah'ım, hatalarımızın adil bir şekilde sayıldığı o günde adaletinle değil de rahmetinle muamele eyle. El-Mubdi'u Celle Celaluhu. Ey bütün eşyayı ilk kez var edip yaratan Mubdi Allah'ım, bana rahmet ve bereket kapılarını aç. El-Mu'id Celle Celaluhu. Ey bütün eşyayı hayattan sonra ölüme, ölümden sonra da hayata çeviren ve buna devam eden Mu'id Allah'ım, kerebinle hidayete erdir, beni hak ve hakikata ilet. El-Muhyi Celle Celaluhu. Ey kullarını dirilten, hayat veren, ömür bağışlayan, yaşamaları için sağlık veren Muhyi Allah'ım, afiyet içinde güzel bir hayat ihsan eyle. El-Mumit Celle Celaluhu. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mumit Allah'ım, nefsimin arzu ve isteklerini maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay Celle Celaluhu. Ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum Celle Celaluhu. Ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid Celle Celaluhu. Ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid Celle Celaluhu.
Ey şan ve şeref sahibi! Şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Allah'ım! Sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحزن رفيقي صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, peygamberler sultanı, evliyalar serdarı, kelimelerle anlatmaktan aciz olduğumuz Resul-i Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ise salatu selamlar olsun. Rabbim birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Cenab-ı Hak beraber geçireceğimiz şu kıymetli vakitlerde, okunacak olan ayat-ı beyinatları, ehadis-i nebevileri ve kıssaları bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, sevgili efendi hazretlerimizin tabiriyle anlatmak kolaydır, dinlemek daha kolaydır, asıl mesele amele dökmektir. Rabbim ihlasla amele dökmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlardan ibret almamaktan, mahşerin baharına rezil-i rüsva olarak çıkmaktan Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçtiğimiz derste sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakkında derslere başlamıştık ve bugün dersimizin bir diğer adımı olan birkaç meseleyle yine elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, Kur'an'ın kendisini dahi anlatırken en güzel ifadelerin kullanıldığı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya çalışacağız. Geçtiğimiz derste Resulullah Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın katındaki kıymeti ve değerini anlatırken aslında şunu bir kez daha hatırlamak gerekir ki o peygamber ki insanlığın efendisi, o peygamber ki Rabbimizin Kur'an-ı Azimuşşan'ın ifadesiyle sen ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderildin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sen ancak rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin. Onun rahmet ölçüsünün Cenab-ı Hakk'ın katındaki Efendimizin kıymetine ve önemine binaen gelin birkaç meseleyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen Hazreti Musa aleyhisselam vardır. Daha dünyaya gelirken Firavun aleyhilâne ile mücadeleye başlamış, Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Şüphesiz ki Allah Musa aleyhisselamla konuştu buyurmuştur. İşte bu büyük peygamber, Ulul Azm peygamber zamanında kıymetli kardeşlerim bir cenaze oluyor, bir genç kardeşimiz vefat ediyor. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama vahyetti. Ey Musa, filanca yerde benim bir dostum var, onun cenaze işleriyle ilgilen diye Cenab-ı Hak böylesine büyük bir peygambere bir görev veriyor. Musa aleyhisselam da kendi kendine şunları düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Acaba bu kişi ne kadar büyük bir kişidir ki Cenab-ı Hak onun cenazesine beni görevlendiriyor. Ve Musa aleyhisselam cenazenin bulunduğu yere geldiğinde gördü ki genç bir genç vefat etmiş ve kendisi bir çöplüğün içerisinde o şekilde ölmüş bir şekilde bekliyor. Musa aleyhisselam bu gencin cenazesini çıkarmaya çalışırken insanlar dedi ki ey Musa sen ne yapıyorsun? Bu gencin biz günahlarına şahit olduğumuz için bundan dolayıdır ki biz onun cenazesini çöplüğe attık ama sen gelmişsin onun cenazesiyle ilgileniyorsun. Musa aleyhisselam da onlara cevaben Allah'a asi olmaktansa sizlere asi olmayı tercih ederim dedi ve o gencin cenazesini çıkarıp bir güzel yıkadı ve o cenaze işlemlerini tamamladı. Fakat kıymetli kardeşlerim, Musa aleyhisselamın aklında hep şunlar oldu. Bu genç hakkında insanlar bu kadar şeyler söylerken acaba ne oldu da bu genç Allah'ın dostluğu makamına geldi? Ve Allah beni onun cenazesi için görevlendirdi. Musa aleyhisselam Tur-i Sina Dağı'nda Cenab-ı Hak'la görüşürken, Ya Rabbi
bu işin hikmeti nedir diye sordu ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa, şüphesiz ki o gencin günahlarına insanlar şahit oldular. İnsanların dedikleri doğruydu. Fakat ey Musa, onlar bilmezler ki ben sana Tevrat vermiştim ya hani. O genç bir geceleyin Tevrat'ı okurken ahir zaman peygamberinden bir ayete, bir satıra denk geldiğinde o gencin kalbi ahir zaman Resulü olan Habibi Kibriya aleyhissalatu vesselam'a o kadar kalbi ısındı ki ve eliyle onun ismini okşadı, kalbine bastı. Ey Musa, izzetime yemin ederim ki benim ahir zaman peygamberimi seven bir kişi benim olsa olsa düşmanım değil ancak dostum olur. Görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı seven bir gencin bile Allah katındaki değerine bakın. Onun ismine önem vermiş, onun ismini duyduğunda kalbinde bir muhabbet hasıl olmuş. Bir muhabbet vesilesiyle Allah insanların kendisinden yüz çevirdiği bir gencin cenazesine Rabbim Musa aleyhisselamı gönderiyor. Ya kıymetli dostlar, böylesine büyük bir peygamberin ümmetiyiz. İşte Cenab-ı Hak yine Tövbe suresinde peygamberimizle alakalı bizlere şunu anlatıyor. Bizler şunu diyebiliriz. Ya bu peygamber insan değildi. Bu peygamber olağanüstü hallere sahip bir kişiydi diyebilme itirazımıza karşı bakın Cenab-ı Hak hemen cevap veriyor. Laqad ca'ekum, andolsun ki size geldi. Rasulün, büyük bir peygamber. Min enfusikum aziz. Hem de sizin gibi nefis sahibi olan, yiyen, içen, uyuyan, sizin gibi beşer olan bir peygamber geldi. Ve o peygamber o kadar büyük bir ahlak peygamberi ki kendisi hayatını şöyle ifade etmiştir. Her peygamberin sıkıntısı olmuştur ama el huznu rafiqi, hüzün benim arkadaşım olmuştur. Hüzün ve sıkıntılar benim en büyük dostlarım, en büyük arkadaşlarım, en büyük yarim olmuş buyurmuştur. Düşünsenize kıymetli kardeşlerim. 7 tane evladından 6 tanesini kendi eliyle kabre indiren bir peygamber. Kendisine nübüvvet hırkası giydirildiğinde en zorlu günlerde, en sıkıntılı günlerinde vefakar eş Hazreti Hatice'yi kaybeden bir peygamberin sıkıntılı günleri. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in vefat ettiği sene. Aman ya Rabbi, nasıl bir sene yaşamış ki Resulullah, senenin adına da hüzün senesi demişler. Biz böylesine hüzünlerle dolu olan bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir peygamber düşünün ki aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Kur'an-ı Kerim diyor ki o peygamber sizin için son derece merhametlidir, son derece şefkatlidir ve sizin üzerinize bir şeyin gelmesinden son derece korkan, sizi düşünen bir peygamber. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Fatıma-tü Zehra annemiz Efendimizin evine geldi. Efendimiz'e yanında bir ekmek getirmiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o ekmeği görünce ey Fatıma, bu ekmek nereden geldi? Ey benim peygamber babam dedi. Bunu filanca bir komşumuz bana getirdi. Ben de birazını yaptım sana getirdim. Resulullah Efendimiz ağlayan gözlerle ey babasının annesi Fatıma, vallahi bu ekmek babanın 3 günden beri midesine girmeyip de ilk girecek lokmadır buyurdu. Aziz Müslümanlar, biz açlıktan karnına taş bağlayan bir peygamberin ümmetiyiz. Bizler 3 gün boyunca boğazından bir lokma ekmek geçmeyen bir peygamberin ümmetiyken bugün sosyal medyalarda, televizyonlarda yemekleri yerlerden yere vuruyoruz. Bir ekmeğe hürmet edin diyen bir peygamberin ümmeti bugün yemekleri tonlarca çöpe atıyorlar. Müslümanlar, bunlar bize yakışmaz. Örnek aldığımız, kendisinden şefaat beklediğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı böyle değildi. Kur'an kendisini örnek almamızı emrettiği Hazreti Muhammed'in ahlakı böyle değildi. Asırlardan beridir anlatılan ve anlatılacak olan kıyamete kadar insanların tek rehberi ve önderi Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselamın ahlakı böyle bir ahlak değildi. O halde kardeşlerim, yeniden o peygamberi ümmet olabilmek, yeniden onun aynasında kendimizi bulmamız gerekmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şefkat peygamberi, rahmet peygamberi. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bir defasında Resulullah aleyhissalatu vesselamı gördüm. Hani bu zamanlarda karı koca arasında sürekli kavgalar olur. Evlenen insanlar birkaç ay sonra boşanma mahkemelerinde kuyruğa girerler. Bakın bizim peygamberimizin
eşiyle olan münasebetine bakın. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah'tan dua istedim. Onu çok neşeli bir anda gördüm. Ya Resulallah bana dua eder misiniz deyince Resulullah Efendimiz Allah'ım Ayşe'nin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affet diye dua ettim. Hazreti Ayşe annemiz bu dua karşısında sevinçten gözyaşlarını akmaya başlayınca Efendimiz ey Ayşe sen çok mu sevindin diye sordu. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah bana öyle bir dua ettin ki dünyanın en zengin insanı benim kadar mutlu olamaz. Zira hem geçmiş hem gelecek günahlarıma sen dua ettin ve Allah senin duanı yerde bırakmaz. Allah Resulü Hazreti Ayşe annemizden bu cevabı alınca dedi ki ey Ayşe vallahi seni sevindiren bu duayı ben her elimi semaya açtığımda ümmetim için yapıyorum buyurdu. İşte böyle büyük bir peygamberin ümmetiyiz. Belki layık olduk, belki layık olamadık ama aziz kardeşlerim, bizim için dua eden Allah'ım ümmetimin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affet diye bizim için kendisinden adeta bütün dualarını üzerimize serzeden bir peygamberin ümmetiyiz. Gelin Müslümanlar, o peygamber aleyhissalatu vesselamla aramızdaki buzları eritelim. O bizim için çok kıymetlidir. O müminler için son derece merhametlidir. O kendisine inanan ümmeti için son derece şefkatlidir. Çocuğunun üzerine sıcak su döken bir dökülmüş bir kadının ağladığını görünce Efendimiz de ağladı. Sahabeler ya Resulallah bu kadın evladı için ağlıyor da siz niye ağlıyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bir anne ki evladının yanmasına gönlü razı olmadı. Aklıma ümmetim düştü. Acaba yarın ahirette ümmetimden bir takımları cehennemde yanarken ben ne yapacağım diye bundan dolayı gözümden yaşlar süzüldü buyurdu. Ey Müslüman senin için gözyaşı döken bir peygambere sen layık ümmet olabiliyor musun? Ben layık ümmet olabiliyor muyum? Hayatımızda sünnetler var mıdır? Peygamberimizin bizim hayatımızda etkisi ve yetkisi ne kadar vardır? Evimizde Resulullah ne kadar konuşuluyor? İş yerimizde Resulullah adına neler yapıyoruz? Sokaklarımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi temsilen bizim nasıl şiirlerimiz ve fiiliyatlarımız var? Gelin bunları yeniden gözden geçirelim. Ve unutmayalım ki Allah Kur'an-ı Kerim'de Habibim kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Habibim de ki Allah'ı eğer seviyorsanız bana uyun bunu insanlığa söyle Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki eğer Allah'ı seviyor iddiasında bulunuyorsak aziz Müslümanlar örnek alacağımız tek kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Resulü büyük insan, büyük peygamber, insanların kusurlarını araştırmamış bir peygamber. Bir ortamda birisi bir hata yaptığında hemen hatasını yüzüne vuran bir peygamber değil. Tam tersine hatayı kapatan bir peygamber. Çünkü onun ahlakını sorulduğunda ey Ayşe Resulullah'ın ahlakı nedir diye sorduklarında siz Kur'an hiç okumuyor musunuz? Zira onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an وَلَا تَجَسَّسُوا sakın casusluk yapmayın. Sakın insanların kusurlarını araştırmayın diyor. Resulullah'ın da en büyük özelliklerinden biri insanların kusurlarını örten biriydi. Bir misalle toparlayalım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabe efendilerimizin bulunduğu bir ortam. Düşünsenize bir deve kesilecek ve peygamberimizin sahabesi Resulullah'la dünyada onun sofrasına oturma şerefine nail olacak. Tam sofralar artık hazırlanacak. Deve kesildiği sırada orada bulunan sahabe-i kiramdan birisi mide rahatsızlığından dolayı sesli bir yellenme kendisinden hasıl oldu. Bunun üzerine bütün sahabe birbirinin gözlerine bakıyor. Bazıları alttan alta gülüyor. Acaba bu ses kimden geldi? Ve birazdan hepsi sofraya oturdular. Deve etini yediler. Şimdi artık namaz vakti gelince hepsi birbirine bakıyor. Şimdi aramızdan kim abdesti tazelerse anlaşılacak o ki o sesin sahibi odur. Canım peygamberim Resulullah aleyhissalatu vesselam bu durumu anlayınca buyurdu ki ey ashabım bu deveden kim et yediyse herkes abdestini tazelesin buyurdu. Devenin etinden tadına bakan abdestini tazelesin. Bu vesileyle bu kişinin kim olduğu ortaya çıkmayacak ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlık hali olan bu hali bakın ne kadar güzel bir harekette kapatıyor.
O halde kıymetli kardeşlerim, rehberimiz bellidir. Önderimiz ve örneğimiz bellidir. Olmasaydı olmazdık diyeceğimiz kişi, şahsiyet bellidir. Rabbim layık olmadığımız o peygambere layık ümmet olmayı nasip eylesin. Sevgili Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sirrahu'nun çok yakınlarından bacanağı İsmail Ağa Camii Şerifi'nin emekli müezzini rahmetli Hasbi Hocamız derdi ki, cemaat-i müslümin, biz öyle bir peygambere ümmet olduk ki hiçbirimiz ona ümmet olmak için sıraya girmedik. Kuralara girmedik, para vermedik, ayakla bekletilmedik. Allah'ın ekramıyla, Rabbimizin rahmetiyle böyle bir peygambere ümmet olduk. O halde ona layık ümmet olalım, bu uğurda çalışalım. Cenab-ı Hak şefaati uzmasına cümlemizi Rabbim nail eylesin. Sevgili peygamberimizin sünnetleriyle hayatımızı en güzel şekilde renklendirmeyi, şekillendirmeyi cümlemize ikram eylesin. Kainatın Efendisi aleyhissalatu vesselamın en güzel dualarıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52. Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
9: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

El Hakim Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım, bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi, bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür: geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Allah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliye. İlahi ve ba'su makamen mahmuden illezi va'attehu amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kelatuhu.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Medine'nin faziletinden bahsedeceğim. İnşallah ilk ziyaret yerimiz Medine olacak. Medine'de yaşamak başka şehirlerde yaşamaktan çok farklı değerli dinleyiciler. Kendisini Mescid-i Nebi'ye, hareme göre ayarlayan, para kazanmak derdinde olmayıp vefalı ensar gibi Efendimiz'e asr-ı saadet ruhuyla bakanlar burada barınabilirler. O zaman Mescid-i Nebi ve Peygamber Efendimiz'in bütün dertlere derman olur. Resulullah'a komşu olmak, cennete komşu olmaksa bunun böyle olması haktır. Gönlün her an Peygamber Efendimiz'le olması gerekir değerli dinleyiciler.

Şair der ki, şairin abi, Medine-i Münevvere için yani şöyle söyler. Hakikat cennetinin en korunmuş köşesi, peygamberlik ilinin baş şehri Medine. Uyuduğu yer o yer. O nebiler şahının cennet eğer yüzükse, kaşı da Medine'dir. İşte değerli dinleyiciler, her şey nübüvvetin, peygamberliğin 11. senesinde Akabe'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye hac etmek için gelen Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutba bin Amir, bin Hadide, Ukba bin Amir ve Cabir bin Abdullah'ı İslam'a davet etmesiyle başlar. İşte hac tabi yönelmek bir işe niyet etmektir. Mübarek Medineli sahabiler de en güzel işe yönelip Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları bağırlarına bastılar ve Medine'nin nurlu şehir olmasının önünü açtılar. İşte Akabe'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk biat eden Esad bin Zürare radıyallahu anh, Medine'de nüfus sahibidir ve arkadaşlarının İslam dinine girmesine vesile olur. Bir yıl sonra peygamberliğin 12. senesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söz verip hac mevsiminde Akabe'ye gelen ilk 6 kişiye Muaz bin Haris, Ubade bin Samit, Yezid bin Salabe, Abbas bin Ubade, Ebul Heysem, Malik bin Teyhan, Üvey bin Saide ve Zekvan bin Abdikays dahil olurlar. Yani onlar İslamiyet'e öyle bir sarılmışlar ki değerli dinleyiciler, çevresinde ve tanıdıkları kim varsa İslam'a davet ediyorlar ve İslam'a dahil olmasına vesile oluyorlar. Canları pahasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat edeceklerine ve gerektiğinde onun yolunda savaşacaklarına söz veriyorlar. Peygamberimiz Efendimizin vazifelendirdiği ilk mürşit Musab bin Umeyr'i yanlarına alarak Medine'ye dönerler. İşte Esad bin Zürare'nin evine yerleşen Musab bin Umeyr burayı irşat merkezi haline getirir. Hazreti Ömer'in Mekke'de Müslüman olması nasıl sevinçle karşılamışlarsa da Medine'de Sa'd bin Muaz'ın İslam'a girmesiyle aynı sevinç yaşanmış değerli dinleyiciler. Yani kısacası Medine yiğit insanların şehri. Evet, Hazreti Ayşe validemiz tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiği rivayet edilir. Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi ondan daha fazla Medine'yi sevdir. Medine Cenab-ı Allah'ın sevdiği şehirdir değerli dinleyiciler. Medine Rabbimizin sevdiği bir şehir. Neymiş? Allah'ımızın sevdiği şehir Medine. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevdirilen şehirdir. Sağlığında Efendimiz'i bağrına basan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşığı bir şehirdir Medine. Yani öyle Medine deyip geçmeyeceğiz değerli dinleyiciler. Medine Rabbimizin sevdiği şehir. Rabbimiz severse biz sevmez miyiz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sevdirilen şehir Allah tarafından Medine peygamberimize sevdiriliyor. Sağlığında Efendimiz'i bağrına basmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşık bir şehir. İşte Mekke ile Medine baştaki iki göz gibidir değerli dinleyiciler. Yani düşünün, başımızda iki göz var ya, biri Mekke biri Medine. Diyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdalısı, o zaman sağ göz Medine'dir deyiverir.

işte düşünün, yani Mekke ile Medine baştaki iki göz gibiyse diyor, hemen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sevdalısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdalısı, o zaman sağ göz Medine olsun diyor. Medine bütün beldelere galip gelecek bir beldeye hicrete emrolundum, ona Yesrib diyorlar, o Medine'dir. Körüğün, demirin pasını temizlediği gibi o da kötü insanları temizleyecektir. İnsanların günahlarını temizler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Mekke'yi harem kıldığı gibi ben de Medine'yi harem kıldım buyurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vefalı şehre en büyük vefayı göstermiştir. Bilindiği üzere şimdi harem. Harem ne demek? Harem korunmuş, dokunulmaz, bazı şeylerin yasaklandığı, her türlü tecavüzden güvenli yer anlamında harem. Haram değil bak, dikkat edin, harem. Korunmuş, dokunulmaz, bazı şeylerin yasaklandığı, her türlü tecavüzden güvenli yer anlamında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere için Medine'nin kapılarında ve geçit veren yolların her birinde saf tutmuş melekler vardır. Buraları korurlar.

İşte değerli dinleyiciler, yani Medine'nin kapılarında ve geçit veren yolların her birinde saf tutmuş melekler var. Buraları onlar koruyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye gelen, hatta kabrine böyle şey kanal kazıp böyle mağara şeyler kazıp peygamberimizin kabrine yerleştirir, yani ulaşacakları zaman Cenab-ı Hak ne yapıyor? O zaman hemen haber veriyor. Zaten melekler her tarafta var. Nasıl ki yani bakıyorsun şöyle Medine'nin kapılarında ve geçit veren yolların her birinde saf saf melekler var. Buraların onlar koruyorlar işte. Medine'ye hicret edip Mekke'ye hastalığına yakalanan, Medine'nin havasına ilk önceleri alışamayan, namazda ayakta duracak mecali kalmayan sahabe yüzünü gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi bize bereketli kıldığın gibi Medine'yi de bize iki kat bereketli kıl diye dua eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine için duaları: Ya Rabbi, Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de bize sevdir. Allah'ım, Medine'nin ölçek ve tartılarına bereket ver, bize sıhhat ver diye dua eder. İşte Medine böyle değerli dinleyiciler. Yani Medine'ye gelip Müslüman olan, sonra da sıtma hastalığına yakalanıp Medine'den ayrılmak isteyen Bedevi'ye Peygamber Efendimiz'in izin vermek istemez. Israrı üzerine izin verilir. Arabı gittikten sonra Medine kendileri için hayırlı bir vatandır, eğer bilselerdi. Medine'den hoşlanmadan onu terk eden bir kimse olursa şüphesiz Allah Medine'de ondan daha hayırlı olan birini bedel kılacaktır. Medine hayatının zorluklarına karşı sebat eden kimse için ben kıyamet gününde muhakkak bir şefaatçiyim veya şahidim buyurmuştur. İşte değerli dinleyiciler, bu şekilde daha neler neler var. Diğer taraftan hem bu duanın hürmeti hem de bağrında barındırdığı Peygamber Efendimiz Ehl-i Beyt, sahabiler ve tabi'in mübarek ruhaniyetlerindendir ki bugün Medine'nin bütün Müslümanların gönlünde çok özel bir yeri var hepimizin, değil mi? Giden gitmeyen Medine deyince acayip böyle insanlarda bir değişiklik oluyor. Acayip bir manen, bir feyiz geliyor değil mi? Medine mücaviri olmuşlar. Muhterem mesela çok büyük zatlar bize sorarlarsa Medine'yi arzu ederiz buyurmuşlardır büyük zatlar. Medine'ye hicret edip orada vefat ettikten sonra Cennetül Baki'ye defnedilen nice mübarek zat vardır.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Medine'de yaşamak isteriz değil mi? Kim istemez ki? Gerçekten Medine'de yaşamak, başka şehirlerde yaşamaktan çok farklı değerli dinleyiciler. İnsan kendisini Mescid-i Nebi'ye, Mescid-i Nebevi'ye, hareme göre ayarlayan, para kazanmak derdinde olmayıp, vefalı ensar gibi Efendimiz'e, as-ı saadet ruhuyla bakanlar burada barınabilirler. O zaman Mescid-i Nebi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün dertlere derman olur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama komşu olmak, cennete komşu olmaksa bunun böyle olması gerekmez mi? Haktır, hakikattır. Gönlün her an Peygamber Efendimizle olması gerekir, her an. Yani o gönlümüzü, kalbimizi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan uzak tutmamamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Yani İmam-ı Malik Hazretleri bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmeten yıllarca çıplak ayak yürümüştür. Çıplak ayakla, rahatsız etmemek, ayağının sesini, ayakkabısı terlik olabilir, ayak ses çıkarır diye İmam-ı Malik Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmetinden yıllarca çıplak ayak yürümüş Medine'de. Medine sıradan bir şehir değil değerli dinleyiciler. Onu anlatmak istiyorum. Yani kısacası Medine sıradan bir şehir değil. Orada uyulması gerekli kurallar var. Medine'nin her neresinde olursanız olun, her neresinde olursak olalım, sesimizi yükseltmeyelim. Hele ki Mescid-i Nebi civarında sesler kısılır, Allah Resulü rahatsız edilmez. Yani Medine sıradan bir şehir olmadığı için orada uyulması gerekli kurallar var, çok kurallar var. Her neresinde olursak olalım sesimizi yükseltmeyeceğiz, Allah korusun değil mi? Kim rahatsız olur? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü rahatsız edilmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kabri şerifleri ziyaret edilirken susulur. Hatta oradaki görevliler aheste aheste şıveşıve gibi böyle sakin olun. Burada Resulullah var, aleyhissalatü vesselam var gibi. Bu kalplerin takva imtihanıdır. Yani konuşabilirsiniz de ama esas takva nedir? Esas yapılması gereken takvaya uymaktır değerli dinleyiciler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın misafir olunduğu akıldan çıkarılmamalı. Biz Medine'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın misafiriyiz. Kimseyle tartışmamamız gerekiyor. Mümkün oldukça abdestli olunacağız. Asla yüksek sesle konuşmayacağız. Yani Hucurat suresine bakın ayet-i kerime. Yani Hucurat suresinin ikinci ayet-i kerimesi unutulmamalı. Ne diyor orada? Medine şehrinde yerlere tükürülmez, çöp atılmaz. Çöpler var. Ya yerlere neden çöp atıyorsunuz? Yani temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır der Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onun için mümkün mertebe Medine şehrinde yerlere tükürülmez. Tüküren yok mu? Var. Ama o adaba riayet etmiyor demektir. Çöp atılmaz, atan var mı? Var. O da yine o kurallara uymuyor demektir değerli dinleyiciler. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı. İşte yani bu Nisa suresi 64. ayeti kerimesi gereğince göz

gözyaşı döküp necat umulmalı. Kurtuluş, yani Allah bizi affeder. Ne diyor burada? Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit, nefislerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmesini isteseydin benden, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı. Ayet-i Kerime. Onun için bu ayet-i kerime gereğince gözyaşı döküp kurtulmamız gerektiğini umacağız. Ümit edeceğiz. Hazreti Ömer ne buyuruyor? Cennete gidecek bir kişi deseler ben olmaktan ümit ederim. Cehenneme gidecek bir kişi deseler ben olmaktan korkarım diyor. Haf ve reca ortasında. Yani korkuyla ümit arasında olacağız. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli dinleyiciler, kim hac yapar da ölümünden sonra kabrimi ziyaret ederse beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur, ona şefaatim vacip olur diyor. Bu umre yapanlar için de geçerli. Yani Mescid-i Nebi'de kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram'ın dışında diğer mescidlerde kılınan 1000 vakit namaza denktir. Yani bir rekat namaz kılsanız 1000 rekat oluyor. Bu bize müjde. İşte bu müjdelerine nail olan Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ziyarete gelindiği zaman hak katında kıymeti büyük olan bir peygambere sahip olmanın şükrü eda edilmeli. Bu nimete eriştiren Cenab-ı Hakk'a da şükretmeliyiz. Devamlı değerli dinleyiciler, Medine'de Salavat-ı Şerife, zaten İsmet Hocam Allah razı olsun, hemen Salavat-ı Şerife, istiğfar der, umrecileri boş bırakmaz. Biz de inşallah, sizler de boş kalmayın, yani Salavat-ı Şerife getirin, istiğfar edin, Salavat-ı Şerife ve istiğfara devam edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın izniyle her halimizden haberdar olduğunu bilelim. Tekrar ediyorum, bak burası çok mühim. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın izniyle diyorum, bak dikkat edin, Allah ona izin vermiş. Her halimizden haberdar olduğunu bilelim. Onu sevmedikçe iman etmiş olmayacağımızdan, annenizden babanızdan sevdiklerinizden en kıymetli şey, kıymetli ne kıymetlisi, onlardan daha çok beni sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olmazsınız buyurur Peygamberimiz. Öyleyse onu sevmedikçe iman etmiş olmayacağımızdan Efendimizin şefaatine ermek, sevgisiyle rızıklanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak ve sünnetine harfiyen uymak için Cenab-ı Hakk'ın inayetini istemeliyiz, yardımını istemeliyiz. Ne yapacağız? Nasıl bir yardım? Umrecilere buradan sesleniyorum. Nasıl bir yardım? İşte 5 vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılmaya gayret edeceğiz. Hastalık haricinde. Mümkün mertebe 5 vakit namazımızı Medine'ye vardığımızda, bak 5 vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılacağız. Kılmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Yani düşünün, halimizden haberdar, onu sevmedikçe iman etmiş olmayacağımızdan, Efendimiz aleyhissalatü vesselama şefaatine ermek, sevgisiyle rızıklanmak istiyorsak, onun ahlakıyla ahlaklanacağız, sünnet seniyesine uymak için Cenab-ı Hak'tan yardım isteyeceğiz. 5 vakit namazımızı da ne yapacağız? Mescid-i Nebevi'de kılacağız inşallah. Değerli dinleyiciler, bir taraftan da çok dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi de Medine ahalisine hürmet gerekir. Hürmet edeceğiz. Cenab-ı Hak onlar demek ki sevmiş, Medine dahil olmuşlar. Medine'de yaşıyorlar. Yani mecnun bir köpeğin etrafında saygıyla dönmek de ona saf gül şerbetleri vermektedir. Bir gün mecnun bir köpeğin etrafında saygıyla dönüyor. Mecnun dediğince ne anlaşılır? Yani aklı var ama tam manasında kullanamayan. Ona saf gül şerbetleri veriyor. Bunu gören biri köpeğin birçok ayıbını sayıp Mecnun'u kınar. Der ki bunun ayıbı var, şöyledir, böyledir. O Mecnun'u der ki ne yapıyorsun sen der. Hazreti Mevlana burada şöyle bir açıklama getirir. Ayıptan anlıyordu ama gaybden pay almamıştı. Ayıbı gösteriyor ama gaybla alakası yok. Mecnun dedi, sen tümüyle
dış görünüş ve cisimsin, içine gir de ona benim gözümle bak. Bu sevgilinin çözülmez tılsımıdır. Bu Leyla'nın sokağının bekçisidir. Bak çabasına, yüreğine, tanıyışına, nereye yurt seçip de mesken tutmuş baksana der. Yani o Mecnun diyor ki bir de benim gözümle bak der. Hep sen tümüyle dış görünüş ve cisimsin, içine gir de ona benim gözümle bak der. Burada ecdadımız bunu bilgili için mesela o şöyle ecdadımız, o büyüklerimiz bunu bildiği için asırlar geçtiği halde Medine halkına hep hürmet ederler. O kutlu beldeler hizmet edebilmek için adeta birbiriyle yarışmışlar değerli dinleyiciler. Onu diyoruz ki hürmet edeceğiz. Hatta yani yanlış anlamayın da oradaki köpeğine bile bak dikkat et. Mecnun ne yapıyor? Hürmet ediyor. Medine'de kalındığı müddetçe. Medine'de kalacağız. İnşallah gittiğimizde 3 gün Medine'de kalacağız. Mutlaka ziyaret edilmesi gerekli yerler sahabenin hissiyatıyla ziyaret edilmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile yola çıktığı zaman Medine'ye 5 kilometre mesafede bulunan Kuba'da 14 gün kalıyor Kuba Mescidi. İnşallah gideceğiz, göreceğiz, ziyaret edeceğiz. Cemaatle namaz kılmak üzere ilk mescidi inşa ederler. O da Kuba Mescidi. Bu Kuba Mescidi'ni aynı zamanda takva mescidi derler değerli dinleyiciler. Yani temeli takva üzere atılan bu mescide sadece namaz kılmak niyetiyle gelip burada 2 rekat namaz kılanın kim kılarsa umrecilerden bir umre sevap alacak. Bir umre sevabı alacağını müjdeliyor Peygamberimiz. Alın size bir umre sevabı da Medine'de. Nerede? Kuba Mescidi'nde. Yani burada 2 rekat namaz kılanın bir umre sevabı alacağını müjdeliyor Peygamberimiz. Demek ki bu Peygamberimize itibaren bu mescidi ziyaret edeceğiz. Orada namazlar kılacağız. Namaz kılmak müstehaptır. İşte burada Kuba halkı temiz olduğu için Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir. Dua ederken ya Rabbi bu mescidin ahalisini sen kitabında temizliklerle övdün, onları sevdiğini ilan ettin, maddi manevi temizliğe erişip sevdiğin kulların arasında girmeyi bizlere de nasip eyle. Temeli takva üzere kurulan bu mescitte, yani Kuba mescidinde takvalı kullarından olmayı, her türlü münafıklık ve fitneden uzak olmayı, Hazreti İbrahim aleyhisselamın misali kalbi selim ile huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle diyerek dua edeceğiz. Bu mescid çünkü takva mescidi, takva ki her taşında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şeyi var, çalışmış Peygamberimiz bizzat taş alıyor, ondan sonra götürüyor. Hatta sahabeler ya Resul sen bu hayır diyor, hayır Peygamberimiz bizzat amele gibi çalışmış Kuba mescidinde. İşte onun için buraya takva mescidi. Sadece namaz kılmak niyetiyle gitsek burada 2 rekat namaz kıldığımızda umre sevabı alıyoruz. Hicret esnasında Kuba'da 14 gün geçirildikten sonra Medine'ye ulaşmak üzere tekrar yola çıkılıyor. 14 gün kalıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'da. Ranuna Vadisi'ne geldiğinde Peygamber Efendimiz ve yanındakiler burada misafir olarak kalıyorlar. Sonra cuma günü öğle namazı vakti girer ve ilk cuma namazı emredilir. İşte Peygamber Efendimiz burada ilk cuma hutbesini okur ve cuma namazını kıldırır. Buraya da cuma mescidi yapılır. Medine'de bulunanların burayı da ziyaret etmesi gerekiyor. Zaten ziyaret ediyoruz değerli dinleyiciler. Oraları inşallah tek tek ziyaret edeceğiz. Yani ilk cumanın kılındığı, cuma hutbesinin okunduğu, cuma namazının kılındığı cuma mescidi var. Onu da ziyaret edeceğiz nasip olursa. Tekrar Cennetül Baki'de ziyaret edilmesi gerekli yerlerden Cennetül Baki orası da ziyaret ediliyor. Mescid-i Nebi'nin bitişinde doğu tarafındaki bu kabristanda kimler var biliyor musunuz? Burada bu kabristanda Hazreti Hatice ve Hazreti Meymuna validemiz hariç biliyorsunuz Hazreti Hatice validemiz Cennetül Muallade Mekke'de. Peygamber Efendimiz'in bütün hanımları metfundur Cennetül Baki'de orada. Hazreti Hatice ve Hazreti Meymuna annemiz haricinde diğer bütün hanımları Cennetül Baki'de metfun. Hazreti Fatıma dahil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları ve oğlu İbrahim burada
methun. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas ve halası Hazreti Safiye burada methun. Ehl-i Beyt'ten Efendimiz'in pek çok torunu burada bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in ikinci annem dediği Hazreti Ali radıyallahu kerramallahu veçenin annesi Fatıma binti Esed de bu kabristanda. Yani kısacası Rabbim şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah diyoruz.

Tabii ki değerli dinleyiciler, yağmur duasına çıkan Efendimiz'i gölgeleyen buluta istinaden yapılan Gamame Mescidi var. Onu da ziyaret edeceğiz. Buna iş gezi deniyor. İş gezi esnasında Gamame Mescidi, yani bulut mescidini ziyaret edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail aleyhisselamın müjde verdiği, Allah bana kim salat ederse ben de ona salat ederim, kim selam verirse ben de ona selam veririm buyuruyor. Ben de Allah'a şükür secdesi yaptım buyurduğu yerde yapılan ve secde mescidi de denilen Ebu Zer Mescidi ile Medine'nin 5 kilometre kuzeyinde Uhud Savaşı'nda şehit düşen 70 sahabenin kabirlerinin bulunduğu Uhud şehitliği de ziyaret edeceğiz. Oraya da gideceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz özellikle amcası Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Musab bin Umeyr'in metfun olduğu Uhud şehitliği her tarafta, her taraftan gelen umreciler ve hacılar tarafından ziyaret ediliyor. Onlara da dua ederlerdi. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'de diyor ya, bu sahra baştan başa sahabe kanıyla sulanmış, ada bile ziyaret etmek gerekir. Zira bu ovaya şüheda tarlası derler diyerek anlatır Uhud şehitliğini değerli dinleyiciler. Yani kısacası bu Şaban ayının 15. günü öğle namazı esnasında kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrildiği kıbleten mescidi de ziyaret edilecek yerler arasında Medine'de. Diğer taraftan Hendek Savaşı'nın yapıldığı 7 mescidler, hele ki Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in üst üste 3 gün dua ettiği, duasının kabul edilip de müşrik ordusunun darmadağın edildiği Sel Dağı'nın kenarında bulunan Fetih Mescidi mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlardan. İşte 1. Dünya Savaşı'ndaki yıl 7 ay boyunca İngilizlere karşı Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanı Fahrettin Paşa ve askerlerinin aç kalıp çekirge yeme pahasına Medine'yi kahramanca savunmalarını, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama samimi bağlılıklarını, ihlaslarını İdris Sahi Sabih Bey bir şiirle şöyle dile getirmiş. Ravza-i Mutahara'ya gidip Fahri Kainat Efendimiz'e arz etmiştir. Yarınci şöyle, 1. Dünya Savaşı'ndaki yıl 7 ay boyunca İngilizlere karşı Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanı Fahrettin Paşa 2 yıl 7 ay Medine'yi ne yapıyor? Muhafaza altına alıyor. Hatta aç kalıyor. Aç kalıp çekirge yiyor. Çekirge, o bazen çekirgeler böyle bir serçe kuşu kadar büyük oluyor. Açlıklarını çekirge yiyerek gidermişler. Ama buna rağmen yine kahramanca Medine'yi savunmuşlar. İşte Ravza-i Mutahhara'ya gidip Fahri Kainat Efendimiz'e İdris Sabih Bey bir şiirde şöyle dile getiriyor. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler, ebedi hadimül haremeyniniz, ölsek de Ravza'yı ruhumuz bekler. Allahu Ekber değil mi? İşte değerli dinleyiciler, millet olarak Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mukaddes Medine beldesine, sahabe-i güzün efendilerimize, ecdadımızla aynı duyguları hissettiğimizi ilan ederiz. Aşk ve minnettarlığımızı acizane ifade eden ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler sözünü tekrar edip son nefesimizi Mescid-i Nebi'de secdede vererek Cennetül Baki'ye Resulullah aşıkların arasında defnedilmeyi Rabbimizden hasretle temenni ederiz. Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah. Ne diyor? Ölsek de Ravza'yı ruhumuz bekler. Müslüman öyle, Müslümanlar özellikle Türkler, mesela Müslüman Türkler gerçekten nerede Türk varsa zaten dünya neresinde varsa Müslümandır. Ne zaman Türklükten çıkmışlarsa İslam'dan da çıkmışlar, Macarlar gibi mesela. Ama işte can verir cananı veremez Türkler, can verir cananı veremez Türkler, ebedi hadimül haremeyniniz, ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El-Hafiz Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken

Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr Dağı'nda.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi.

kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem burna bir şey çekmeyle tedavi olurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü hacamat yaptı, hacamatçıya ücretini verdi ve burnuna bir şey çekti. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, burnuna bir şey çekti sözü, yani burundan alınan bir ilaç kullandı. Bu ilaç, kişinin sırt üstü uzanıp başı aşağıda kalsın diye omuzlarının arasına bir şey alması, sonrasında ise beyne ulaşıp oradaki hastalıkları hapşırık yoluyla çıkarsın diye buruna içinde ilaç bulunan su veya yağ çekmesiyle olur. O sallallahu aleyhi ve sellem buruna çekilecek en hayırlı şeyi göstermiştir ki, bu da udu hindi, küstü bahridir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: size şu udu hindiyi öneririm. Onda 7 tane şifa vardır. Boğaz ağrısı için burundan, akciğer hastalıkları içinse ağızdan alınır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, hadiste 7 hastalığın sadece ikisi zikredilmiştir. Ya Allah Resulü 7 hastalığı da zikrettiği halde ravi bu ikisiyle yetinmiştir, ya da o an sadece bu iki hastalığın bulunması sebebiyle Allah Resulü yalnızca bunları söylemiştir. Yine Allah Resulü, tedavilerinizin en üstünü hacamat ve kustu bahri ile yaptığınız tedavidir buyurmuştur. Udu hindi, diğer adı kustu bahridir. Bu, Hindistan taraflarında, özellikle de Keşmir'de ve Çin'de yetişen bir bitkidir. Siyah ya da beyaz olan kökünün kabuğu kullanılır. Arap tüccarlar bu bitkiyi deniz yoluyla Arap Yarımadası'na getirirlerdi. Bu sebeple bu bitkiye kustu bahri, deniz yoluyla gelen kust bitkisi denmiştir. Bu bitkiye kustu hindi de denilir. Bu bitki, buhar yoluyla kullanılan udu hindiden farklı bir bitkidir. Her ikisi de farklı bitkiler olmasına rağmen kustu bahriye de udu hindi denilir. Önceleri insanlar udu hindiyi boğazı parmak, bez parçası ya da başka bir şeyle sıkarak ve iltihaplı yerden bu bitkiyi sokarak boğaz iltihaplarına karşı kullanırlardı. Böyle yaptıklarında siyah bir kan fışkırırdı. Bazen de bu şekil tedavi yaraların ortaya çıkmasına sebep olurdu. Bu sebeple Allah Resulü boğaz ağrıları sebebiyle çocuklarınıza boğazlarını sıkarak eziyet etmeyin, size kustu öneririm buyurmuştur. Allah Resulü onları bu yanlış davranıştan sakındırmış ve onları doğru tedaviye, ki burada kustu hindi kullanmaya yönlendirmiştir. Tabipler kust bitkisinin birçok faydasını zikretmişlerdir. Günümüzde bu bitki ciğer hastalıkları ve bazı cinsel rahatsızlıklar, çuban, kronik kabızlık, astım, solunum yolu iltihabı, ağız kanseri, cüzzam, göz iltihabı ve başka durumlar için Avrupa'da kullanılmaktadır. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kustu hindiyi burundan çekmek, öğütüldüğü zaman fayda verir. Çünkü boğaz ağrısının sebebi balgamın yoğunlukta olduğu kandır. Ancak bunun çocuklarda ortaya çıkma ihtimali daha çoktur. Kust bitkisinde küçük dilin yerini sağlamlaştıracak derecede güçlü bir kurutma özelliği vardır. Kust bitkisi bazen özellikle bu hastalığa iyi gelir. Bazen de ateşi yükselten hastalıklarda fayda sağlar. Bu tür hastalıkların tedavisinde ise bazen direkt olarak bazen de başka bir şeyle kullanılır. Hadiste zikri geçen kustu bahri aslında udu hindidir. Bunun beyaz olanı tatlıdır ve birçok faydası vardır. İnsanlar önceleri küçük dillerini çekerek ve boğazlarına bu bitkiyi yapıştırarak çocuklarını tedavi ederlerdi. Ancak Allah Resulü onları bundan nehyetti ve çocuklar için hem daha basit hem de daha faydalı olan yöntemi onlara gösterdi. O sallallahu aleyhi ve sellem yarayı kınayla tedavi etmiştir. Allah Resulü'nün ağız atlası Selma Ümmü Rafi şöyle demiştir: Allah Resulü'ne bir yara isabet ettiğinde veya bir diken battığında üzerine kına koyardı. Çünkü kına, soğukluk özelliğine sahip olması hasebiyle yaranın hararetini ve kanın acısını hafifletir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kınanın faydalarından biri de ateşin yakmasına iyi gelmesi ve yarayı çözmesidir. Kınada eğer pansuman yapılırsa sinirlere uygun bir kuvvet vardır. Kınayla pansuman yapmak acı veren çıbanlara karşı fayda sağlar. Kınanın özelliklerinden biri de şudur. Çocukta çiçek hastalığı başladığı zaman ayaklarının alt kısmı kınalanır. Böylece çocuğun gözünde çiçek hastalığının çıkmasından emin olunur. Bu, içinde hiçbir şüphe bulunmayan ve tecrübe edilmiş bir doğrudur. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin göz sağlığını sürmeyle muhafaza etmesi. İmran bin Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ismitle sürme çekerdi. Sağ gözünü 3, sol gözünü ise 2 kere sürmelerdi. Allah Resulü şöyle buyurmuştur, size ismidi öneririm. Çünkü o gözü keskinleştirir ve kıl çıkarır. İsmit, sürme çeşitlerinden biridir ve en kalitelisidir. Hicaz, Mağrib, İsfahan ve diğer bölgelerde bulunur. İsmit, aslında rengi kırmızıya çalan siyah renkli bir taştır. Öğütülüp göz için sürme haline getirilir. Mübarek Furi rahmetullahi aleyh der ki, İsmit Hicaz bölgesinde de bulunur. Ancak en kalitelisi İsfahan'dan getirilendir. Gözü keskinleştirir sözü, şani bakma özelliğini geliştirir ve gözün nurunu artırır. Kıl çıkarır sözü. Buradaki maksat, gözün çevresinde çıkan kirpiklerdir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hummayı başa su serpmekle tedavi etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şiddetli humma cehennemin sıcaklığındandır. O halde onu suyla serinletin. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, hummanın çeşitleri vardır. Hummanın cehenneme nispeti noktasında ihtilaf edilmiştir. Bazısı bu hakikattendir. Hummaya tutulan kişinin bedeninde ortaya çıkan ateşlenme cehennemden bir parçadır. Allah-u Teala kulları ibret alsınlar diye bunu gerektirecek sebeplerle bu ateşin ortaya çıkmasını takdir etmiştir, demiştir. Bazıları ise şöyle demiştir. Bu hadiste teşbih yapılmıştır. Manası ise hummanın ateşinin cehennemin sıcaklığına benzemesidir. Bu teşbihle cehennem ateşinin sıcaklığına ve bu şiddetli ateşin cehennemin rüzgarına benzediğine dikkat çekilmek istenmiştir. Rüzgarsa cehenneme yaklaşan kişilerin yüzüne vuran sıcaklıktır. Nitekim öğle namazını serin vakte bırakma hadisinde de bu durum belirtilmiştir. İlk görüş daha evladır. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı sırasında humması şiddetlendiği vakit üzerine su serpilmesini emretmiştir. Bununla alakalı hadis daha önce de geçmişti. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, hummanın ardından kötü gıdalardan uzak durulup, faydalı ilaç ve gıdalar tüketildiği için beden temizlenir, pislikler ve fazlalıklar dışarı atılır. Bu tür diyet, ateşin demiri temizleyip özünü ortaya çıkarması gibi, bedeni temizleyip en saf halini ortaya çıkarır. Bu, demirin özünü ortaya çıkaran ateşe en çok benzeyen şeydir. Anatomi uzmanları bunu iyi bilir. Modern tıpta bu nebevi tedavinin hummaya en iyi gelen tedavi yöntemlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Birçok durumda hastanın ateşi yükselir ve ateş düşürücü ilaçlar fayda etmez. Bu durumda doktorlar ateşi düşürmek ve vücudu doğal sıcaklığına ulaştırmak için soğuk suya başvurur. Bu sebeple çocuk doktorları çocuğun ateşi yükseldiği gibi hemen elbiselerinin çıkarılmasını, soğuk suya konulmasını ve soğuk tampon yapılmasını ailelere tavsiye ederler. O sallallahu aleyhi ve sellem yaralı birini dağlamayla tedavi etmiştir. Dağlamayla tedavi en faydalı yöntemlerden biridir. Cabir bin Abdullah der ki, Sad bin Muaz atar damarından vuruldu. Dedi ki, Allah Resulü okun demir kısmıyla onu dağladı. Yara iltihap toplayınca ikinci kere yine dağladı. Yine Cabir radıyallahu anh der ki, Übey radıyallahu anh, Hendek gününde atar damarından isabet aldı. Bunun üzerine Allah Resulü onu dağladı. Bir rivayet ise şu şekildedir. Allah Resulü Übey bin Kab'a bir tabip gönderdi. Bu tabip ondan bir damar kopardı. Sonra da orayı dağladı. Ancak dağlamayla tedavinin hastaya aşırı derecede acı vermesinden ötürü en son çare olması gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şifa şu üç şeydedir. Hacamat kesiği, bal içmek ve ateşle dağlamak. Ben ümmetimi dağlamadan nehyediyorum. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Eğer sizin tedavilerinizde bir hayır varsa bu, hacamat kesiğinde, bal içmekte ve hastalığa uygun şekilde ateşle dağlamadadır. Ancak ben dağlamayı sevmem. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü içilen ve diğer şekilde kullanılan ilaçlar fayda etmediğinde, kullanıldığından ötürü dağlamayı zikretmiştir. Tıbbın son çaresi dağlamaktır. Allah Resulü'nün ancak ben dağlamayı sevmem sözü, dağlamayla tedavinin en son çare olarak kalana dek sona bırakılmasına işarettir. Çünkü bazen dağlamayla tedavi iyileştirilmek istenen acıdan kat be kat daha fazlasını verir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, dağlamaya gelince maddi hastalıklar ya hızlıca iyiye yahut kötüye gidecek türden keskindir ya da kalıcıdır. İkinci türden olan hastalıkların kusmaktan sonraki en faydalı tedavi yöntemi, dağlamanın caiz olduğu azaları dağlamaktır. Çünkü bir hastalık ancak soğuk ve ağır bir şeyden ötürü kalıcı olur, azaya yayılır, orayı bozar ve o azaya ulaşan özleri dönüştürür. Dağlamayla orada bulunan bu madde çıkarılır. Çünkü dağlamanın yapıldığı aletteki ateşli kısım o maddeyi azadan çıkarır. Dağlamanın mekruh olduğuna delalet eden naslardan biri de İmran bin Husayn radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadistir. Hasta olduğum zaman bana melekler tarafından selam verilirdi. Ancak dağlama yaptığım zamandan sonra terk edildim. Bunun üzerine dağlamayı terk ettim ve önceki hal geri döndü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası şudur. İmran bin Husayn'ın basur hastalığı vardı. İmran acı çekmesine rağmen sabrediyordu. Bu sırada melekler ona selam veriyordu. Ancak dağlama yapınca meleklerin selamı kesildi. Sonra İmran dağlamayı terk etti. Bu sayede melekler tekrar selam vermeye başladı. İbn Abbas radıyallahu anh da cennete hesapsız ve azapsız girecek 70 kişinin sıfatlarını aktarırken dağlanmazlar demiştir. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, dağlamayla alakalı hadisler 4 çeşidi kapsar. Birincisi, Allah Resulü'nün dağlama yapması. İkincisi, bunu sevmemesi. Üçüncüsü, terk edeni övmesi. Dördüncüsü, dağlamadan nehyetmesi. Allah'a hamdolsun, bunlar arasında herhangi bir çelişki yoktur. Allah Resulü'nün dağlama yapması bu fiilin caiz olduğuna işaret eder. Dağlamayı sevmemesi bunu yasakladığına işaret etmez. Terk edeni övmesi ise bu fiili terk etmenin yapmaktan daha evla olduğuna işaret eder. Dağlamadan nehyetmesi ise tercihe bırakma, mekruh kabul etme ya da ihtiyaç duyulmayan zamanlarda ve hastalığın ortaya çıkmasını engellemek için kullanma üzeredir. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem bir yarayı toprakla karışmış tükrükle tedavi etmiştir. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre bir insan hastalandığı yahut yaralandığı vakit Allah Resulü parmağını şöyle yapar. Hadisin ravilerinden olan Süfyan, işaret parmağını yere koymuştur. Sonra da kaldırıp Allah'ın adıyla, beldemizin toprağı, bazımızın tükrüğü, Rabbimizin izniyle hastamız iyileşsin diye derdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimlerin geneli hadiste geçen beldemizin sözünden maksadın tüm yeryüzü olduğunu söylemiştir. Bu sözle bereketi sebebiyle sadece Medine'nin topraklarının kastedildiği de söylenmiştir. Hadisin manası şudur. Kişi kendi tükrüğünü işaret parmağının üzerine koyar, sonra da bu parmağı toprağa sürer, toprak parmağa bulaşınca da yaralı ya da ağrıyan yerin üzerine bu parmağı koyar ve orayı sıvazlarken bu sözleri söyler. Allah en iyisini bilendir. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, bu basit bir bileşenden oluşan faydalı bir ilaçtır. Bu şekil bir tedavi özellikle başka tedavi imkanlarının olmadığı bir zamanda yaralara uygulanabilir oldukça kolay bir tedavidir. Çünkü toprağın olduğu her yerde uygulanabilir. Saf toprağın tabiatının soğuk ve kuru olduğu, özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde ve sıcak bir bedene sahip kişilerde görünen, bedenin iyi ve hızlı bir şekilde iyileştiremediği yaraların nemini kuruttuğu bilinen bir şeydir. Toprak yarayı kurutur ve iyileşmesini engelleyen kuruluğu ortadan kaldırır. Buna ek olarak yaralı olan azanın mizacını da düzeltir. Mizacı düzelen aza daha güçlü olur ve Allah'ın izniyle acıdan kurtulur. Lecnetut Daimede bulunan alimler der ki, bu hadis zahiri üzere anlaşılır. Rukiye yapacak kişi kendi tükrüğünü sürdüğü parmağını toprağa sürer ve bu duayı okuyarak o parmakla yaralı olan yeri sıvazlar. Alimlerin geneli bu sıfatın rukiye yapacak herkes ve her toprak parçası için genel olduğu görüşündedir. Ancak bazı alimler bu durumun sadece Allah Resulüne ve Medine toprağına has olduğunu savunmuştur. Allah Resulünü ve Medine'yi tahsis eden bir karine bulunmadığından ötürü, sahih olan görüş ilkidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, ishal olan kişiye bal içmesini emretmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, bir adam Allah Resulüne gelip, kardeşim ishal oldu deyince, Allah Resulü ona bal içir buyurdu. Adam da söyleneni yaptı. Sonra da Allah Resulü'nün yanına gelip, kardeşime bal içirdim ancak bu sadece onun ishalini arttırdı dedi. Ve bu sözü 3 kere tekrarladı. Adam 4. kerede aynı şeyi söyleyince, Allah Resulü yine ona bal içir dedi. Adam, içirdim ama bu sadece onun ishalini arttırdı deyince, Allah Resulü, Allah doğru söyledi. Kardeşinin karnıysa yalan söyledi, buyurdu. Adam gidip kardeşine bir daha bal içirince iyileşti. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün kardeşinin karnı yalan söyledi sözünde, bu ilacın faydalı olduğuna ve hastalığın devam etmesininse ilaçtaki kusurdan kaynaklanmadığına, bunun sebebinin hastalığa sebep olan maddelerin çokluğu olduğuna işaret vardır. Allah Resulü bu sebeple ona hastalığa sebep olan bu madde vücuttan atılsın diye kardeşine bal içirmeye devam etmesini emretmiştir. Adam da söyleneni yapınca Allah'ın izniyle kardeşi iyileşmiştir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bal içirme emrini yinelemesinde güzel bir mana vardır ki, bu mana şudur. İlacın, hastalığın durumuna göre bir miktar ve niteliği haiz olması gerekir. Eğer ilaç gereken miktardan az verilirse, hastalık tamamen ortadan kalkmaz. Eğer gereken miktardan fazla verilirse de, kişiyi güçsüz kılar ve başka bir zararın ortaya çıkmasına sebep olur. Allah Resulü o kişiye kardeşine bal içirmesini emredince yeterli olan miktardan daha azını içirmişti. Adam gelip hastalığın artarak devam ettiği haberini verince Allah Resulü onun yeteri kadar bal vermediğini anladı ve hastalığa karşı koyacak miktara varana dek bu tedaviye devam etmesini ona tavsiye etti. Hastalığın seviyesine uygun şekilde bal içirince de hasta olan kişi Allah'ın izniyle iyileşti. İlacın miktarı ve kullanım biçimiyle hastalığın ve hastanın kuvvetinin belirlenmesi tıbbın en büyük kaidelerinden biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yerin üzerine el koymayı, Allah'a ve onun kudretine sığınmayı emretmiştir. Osman bin Ebil As es-Sekafi radıyallahu anh'dan yapılan rivayete göre o, bir gün Allah Resulü'nün yanına giderek Müslüman olduğu günden bu yana bedeninde hissettiği bir ağrıdan yakındı. Allah Resulü ise ona şöyle cevap verdi. Elini bedeninden ağrıyan yerin üzerine koy ve 3 kere Bismillah dedikten sonra 7 kere şu duayı yap. Bedenimde hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah'a ve kudretine sığınırım. Sanani rahmetullahi aleyh der ki, bu niyeti ihlaslı olanlar için en hızlı sonuç veren ilahi tedavi yöntemlerinden

İzzet ve kudretine sığınmak vardır. Bu yöntemi tekrar etmek, hastalığa sebep olan maddeyi bedenden iyice söküp atmak için diğer ilaçları sürekli kullanmakta olduğu gibi daha faydalı ve verimlidir. Özellikle 7 sayısının diğer sayılarda bulunmayan bir hususiyeti vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, nekahet döneminde olan, hastalıktan yeni kurtulan birini iyice şifa bulana kadar kendisine zarar verici şeyleri tüketmekten men etmiştir. Ümmü Münzir binti Kays el-Ensari der ki, Allah Resulü bir gün Ali radıyallahu anh'la beraber yanıma girdi. Ali radıyallahu anh hastalıktan daha yeni kurtulmuştu. Bizim kurutmak için astığımız yaş hurmalarımız vardı. Allah Resulü kalkıp bunlardan yemeye başladı. Ali radıyallahu anh da yemek için kalkınca Allah Resulü yavaş ol, sen hastalıktan daha yeni çıktın buyurdu. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh geri çekildi. Dedi ki, ben arpa ve pazı otu yemeği yapıp getirdim. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ali, bunlardan ye. Çünkü bunlar senin için daha faydalıdır, dedi. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, bil ki Allah Resulü'nün hastalıktan yeni çıkmış olan Ali'yi kurutmak için asılan hurmaları yemekten men etmesinde en güzel bir tedbir vardır. Çünkü kurutulmak için eve asılmış olan hurmalar salkım üzümler gibidir. Hastalıktan yeni çıkmış olan kişinin meyve yemesi, meyvenin çabuk dönüşmesi ve bedenin o sırada meyveyi dışarı atma noktasında zayıf olması sebebiyle ona zarar verir. Beden, nekahet döneminde hala hastalığın izlerini silmeye çalıştığı ve bedenden atmaya çalıştığı için buna tam olarak güç yetiremez. Özellikle kuru hurma mideye ağır gelir. Bu sebeple mide, o an yapmaya çalıştığı hastalığı uzaklaştırmak işini bir kenara bırakarak onu hazmetmek için çabalar. Bundan dolayı da hastalıktan bedende kalan parçalar ya sabit kalır ya da çoğalır. Önlerine pazı otu ve arpa konulunca ise Ali radıyallahu anh'ın bunlardan yemesini istemiştir. Çünkü bunlar hastalıktan çıkan kişiler için en faydalı yiyeceklerdir. Çünkü arpa suyunda özellikle de pazı otunun köküyle beraber pişirilecek olursa, soğukluk, besin değerinin yüksekliği, yumuşatma, inceltme ve bedene kuvvet verme gibi hastalıktan yeni çıkanın en çok ihtiyaç duyduğu özellikler bulunmaktadır. Midesinde zayıflık bulunan kimseler için en faydalı yiyecekler bunlardır. Çünkü bu yemeklerden kendisinden korkulan karışımlar meydana gelmez. O sallallahu aleyhi ve sellem dertli ve kederli kişiye telbine yemeğiyle tedavi olmayı tavsiye etmiştir. Rivayetlere göre Ayşe radıyallahu anha hasta olanlara ve bir kişinin vefatından dolayı kederli olanlara telbine yemeğini önerir ve şöyle derdi. Ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Telbine hastanın gönlünü rahatlatır ve hüznün bir kısmını giderir. Yine Ayşe radıyallahu anha der ki, ailesi üzülüp kederlendiği vakit Allah Resulü hasa yemeğinin yapılmasını emrederdi. Bu yemek yapılınca da onlara bu yemekten yemelerini emreder ve şöyle derdi. Bu yemek kederli kişinin gönlünü güçlendirir ve hastanın tasasını giderir. Tıpkı sizden birinin yüzündeki kiri suyla gidermesi gibi. Telbine ince bağırsakları yumuşatır ve kalın bağırsakları sakinleştirir. Bağırsak kanserine karşı direnç oluşturur. Hastaların tüketebileceği hazmı kolay ve hafif bir yemek olarak nitelendirilir. Arpanın içinde çözünmüş ve çözünmemiş birçok lif türü vardır. Çözünmemiş lifler suyu emer ve içinde hapseder. Bu da bedenden atılacak olan şeylerin hacmini büyütmesine rağmen yumuşak kalmasını sağlar. Böylelikle bu şeyler kalın bağırsaktan hızlı ve kolay bir şekilde geçer ve bağırsaklar rahat bir şekilde hareket eder. Bu da boşaltım sistemini güçlendirir. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltma noktasında arpanın önemine dair yapılmış
tıbbi

0: araştırmalar vardır. Bu araştırmalar, arpanın bağırsaktaki fazlalıkları azalttığını, bunun da orada bulunan kansere sebep olabilecek maddeleri yok ettiğini, dolayısıyla kansere yakalanma riskini azalttığını ispat etmiştir. Bilimsel araştırmalarda kaliteli arpanın kandaki kolesterol değerini düşürdüğünü, bunun da kan basıncını azaltıp kandaki şeker oranını düşürdüğünü ispat etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem çörek otuyla tedaviyi de tavsiye etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Çörek otunda ölüm hariç her hastalığın şifası vardır. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, çörek otu siyah kimyondur. Buna Hint kimyonu da denir. Bu otun birçok faydası vardır. Allah Resulü'nün her hastalığa şifa sözü. Allah-u Teala'nın Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder sözü gibidir. Yani ortadan kaldırılmaya uygun hastalıkları yok eder. Çörek otu tüm soğuk hastalıklara iyi gelir. Sıcak ve kuru hastalıklarda da aracılık yoluyla fayda sağlar. Az miktarda alındığı vakit etkisinin hızlı olması sebebiyle soğuk ve nemli ilaçları hastalığın olduğu yerlere ulaştırır. Modern bilimsel araştırmalar çörek otunun insanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Çörek otu eklem ağrılarına ve romatizmaya karşı bir silah gibidir. Hazımsızlığa karşı iyi gelir ve bedende kansere sebep olabilecek şeyleri söker atar. Nebevi ilaçlardan biri de göz hastalıkları için mantar kullanmaktır. Said bin Zeyd radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Mantar, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden biridir. Suyu göze şifadır. Mantar yaprağı, gövdesi, çiçeği ve meyvesi olmayan bir bitkidir. Şekli küre gibidir. Küçüğü, büyüğü, kırmızısı, beyazı, siyahı ve daha birçok çeşidi vardır. Mantarın fıtır adında şeklen patatese benzeyen bir türü de vardır. Ancak bunların renk ve kokuları birbirinden farklıdır. Mantar bahar mevsimlerinde çıkar. Çiğ ve pişmiş olarak yenebilir. Araplar mantara yıldırım bitkisi derler. Çünkü yıldırımın çok olması toprağa yarar ve mantarın çok olmasını sağlar. Bedeviler çokça mantar tüketir. Bu bitki Arap topraklarında çokça bulunur. En güzeli, suyu az ve kumlu toprakta yetişenidir. Allah Resulü'nün mantar Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden biridir sözü. Allah Resulü mantarı Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına indirmiş olduğu menne, kudret helvasına benzetmiştir. Çünkü onlar bu nimeti hiçbir çaba harcamadan ve ilaçlamadan elde ederlerdi. Mantar da aynı şekilde hiçbir çaba göstermeden, ilaçlamadan, ekmeden ve sulamadan elde edilir. Bazı kimseler lafzın zahiriyle hareket ederek Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına indirdiği mennin direkt olarak mantar olduğunu iddia etmiştir. Suyu göze şifadır sözü. Bazısı bizzat mantar suyunun şifa olduğunu iddia ederken diğer bazı kimseler mantar suyunun başka bir ilaçla karıştırılıp gözün tedavi edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Sahih olan görüşse mantar suyunun bizzat mutlak anlamda şifa olduğudur. Mantar suyu sıkılır ve göze damlatılır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, ben ve başkaları bizim zamanımızda bir kimsenin hakiki anlamda kör olduğunu ancak gözlerine mantar suyu damlatıldığında şifa bulup tekrar görmeye başladığını gördük. Bu kişi, adalet sahibi Şeyh Kemal bin Abdullah et-Dimeşki'dir. Bu kişi oldukça salih biridir ve hadis rivayet eder. Bu kişi bu hadisin sıhhatine itikad edip, hadisle teberrük ederek bunu yapmıştır. Allah en iyisini bilendir. Mantar, Suudi Arabistan'da fak, bazı beldelerde de şeceretül arz, Beydaatül Arz, Beydaatün Neame veya Askal diye bilinir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, mantar suyu ismitle karıştırılıp sürme olarak çekilirse göz için en uygun ilaçtır. Göz kapağını güçlendirir, görme yetisini ve gözün keskinliğini arttırır. Liflenmeyi ve göz iltihabını da engeller. Bazı Müslüman araştırmacılar mantar ve suyu hakkında araştırma yapmışlar ve mantar suyunun göze iyi geldiği, liflenmeyi ve göz iltihabını engellediğini ortaya çıkarmışlardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, istiska hastalığına sahip olan kişilere deve idrarı ve sütüyle tedavi olmayı öğütlemiştir. İstiska, bedenin içinden karna doğru bir şey akması sebebiyle karnın şişmesidir. En önemli sebebi karaciğer liflenmesidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Uklu kabilesine mensup 8 kişi Allah Resulü'nün yanına geldiler, ancak bir zaman sonra Medine'nin havasından etkilendiler. Allah Resulü'ne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için süt bul," dediler. Allah Resulü ise, "Şu an yanımda yok, ancak falanca yerdeki sürüye gidin," buyurdu. Bu kişiler de gidip sürüdeki develerin sütlerinden ve idrarlarından içtiler. Öyle ki sağlıklarına kavuşup kilo aldılar. Bir rivayette şu şekildedir. Uklu kabilesinden bir grup Allah Resulü'nün yanına gelerek Müslüman oldular. Ancak bir zaman sonra Medine'nin havasından etkilendiler. Allah Resulü de onlara sadaka develerinin yanına gidip idrarlarından ve sütlerinden içmelerini emretti. Onlar da böyle yapıp sıhhat buldular. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh tıp ehlinden naklederek der ki, deve sütü içinde bulundurduğu keskinlik ve özellikten ötürü faydalı bir ilaçtır. Deve sütü öylesine faydalı bir gıdadır ki bir kişi yemeği ve suyu bırakarak sadece deve sütüyle beslense şifa bulur. Bu dediğim husus bir vesile sebebiyle Arap topraklarına gelmiş ve zaruret sebebiyle sadece deve sütüyle beslenmek zorunda kalmış olup, daha sonra bu sebeple sıhhat bulan bir grup insanda tecrübe edilmiştir. İdrara gelince, en faydalı idrar, bedevi devesi idrarıdır. Bu develer asildir. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, deve sütünün bağışıklık sistemine eşsiz bir fayda sağladığını ispat etmiştir. Çünkü bu süt, İçinde hastalığa sebep olan bakterilerin ve bazı virüslerin faaliyetlerini yavaşlatmaya yarayan, son derece faydalı bazı bileşenler barındırmaktadır. Deve sütü, istiska, sarılık, dalak hastalıkları, verem, astım, kansızlık ve kronik karaciğer hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi gelir ve karaciğerin görevini iyi bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Karaciğer iltihaplanması rahatsızlığı yaşayan bazı kişilerin deve sütüyle tedavi olduktan sonra sıhhat buldukları gözlemlenmiştir. Yine bilimsel tecrübeler deve idrarının birçok hastalığa sebep olan mikropları öldürmede son derece etkili olduğunu, boşaltım sistemine, istiska ve verem hastalıklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur. Sena ve Sennut'la tedavi. Ebu Übey bin Ümmü Haram radıyallahu anh'ın yaptığı rivayete göre, Allah Resulü bir gün size sena ve sennutu tavsiye ederim. Bunlarda sam hariç her hastalığa şifa vardır, buyurdu. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, sam nedir? Diye sorduklarındaysa, ölüm cevabını verdi. Sena, kınaya benzer bir bitkidir. Rengi yeşile çalar. Çekirdeği uzunlamasınadır. En güzeli Hicaz bölgesinde yetişendir. Sena el-Mekki diye de bilinir. Günümüzde içilen ya da bitkisel olarak yapılan bazı ilaçlara da konulur. Sennut, baldır. Çörek otu olduğu da söylenmiştir. Başka kimselerse şöyle demiştir. Yağın içinde olan baldır. Bu görüş doğruya daha yakındır. Bazı tabipler der ki, bu görüş daha uygun ve doğruya daha yakındır. Yani öğütülmüş olan sena bitkisi yağla karıştırılmış olan balın içine katılır. Sonra da yenilir. Bu şekilde kullanmak, tek tek kullanmaktan daha faydalıdır. Çünkü bal ve yağ, sena bitkisini ıslah eder ve sindirilmesine yardımcı olur. Allah en iyisini bilendir. Günümüzdeki bazı doktorlarsa, sena ve sennutun dereotu kökü olduğu görüşünü tercih etmiştir. Bu bitki, aktarlarda satılır. Bazı tabipler, bu kök hakkında araştırmalarda bulunmuş ve birçok hastalığa iyi geldiği sonucuna varmışlardır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

El basir Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeyi gören sen el basirsin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

Şakir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

gafil, bel bağlama dünya malına. Malın mülkün paran, pul olsun da gör. Boşuna sevinme iyi halına. Hallerin bir garip hal olsun da gör. Niceleri kondu göçtü bu handan. Geçersin canandan, hem de candan. Kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmazsa ellerin, görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak, kimler gülecek? Bulunmaz ağzına bir su çalacak. Hele oğlun kızın el olsun da gör. Boşa çıkar marifetler, hünerler. Görenler ki görmediğe dönerler. Hiç yenilmem sananı da yenerler. Hasmın haramzade kul olsun da gör. Kurt oğluyum, savamadım gadamı. Torun beni bilmez, bense dedemi. Şu yalan dünyanın beni Adem'i, hele ahir ömrün

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Kabe'de bir meczup şöyle yakarıyor. Bir meczubun haremdeki yakarışını hatırladıkça hala vücudum ürperir. Ürperirim aklıma düştükçe o an. Kabe'de bir meczubun dua ettiği zaman. Gönlü yaralı meczup, Allah'ım lütfeyle bana, zillette koyma beni diyordu. Ne olursun Allah'ım beni zelil eyleme. Mahrum edip kapından beni rezil eyleme. Yana yana şöyle diyordu. Bunca feryat edenler hürmetine bırakma beni. Sen bırakırsan kimse tutmaz elimden. Ağlayıp sızlayanlar hürmetine bırakma. Kimse tutmaz elimden. Beni ateşe atma. İster lütfunla çağır, ister kapından kov. Ben başımı senin eşinden başka yere koymadım. Dilersen kabul eyle, dilersen reddeyle. İlk ve son sığınaksın, tut elimden, lütfeyle. Biliyorsun ki ben yoksul ve zavallıyım. Nefsi emmareye mağlup olmuşum. Bilirsin ki ben miskin, zavallı bir çareyim. Nefs elinde esirim, kimsesiz avareyim. Bu azgın nefis öyle koşuyor ki dizgini akılla zapt edilecek gibi değil. Lütfedip inayetin eğer ki yetişirse, akıl nasıl gem vursun şaha kalkmış bu nefse. Kendi gücüyle nefsin ve şeytanın hakkından kim gelebilir? Karınca kaplanlarla dövüşemez ki. Kolay mı mağlup etmek nefs ile şeytanı? Bir zavallı karınca nasıl yener kaplanı? Yolunun erleri hakkı için bana bir yol ver. Bu düşmanlardan sığınacak bir yer göster. Hak kulların hakkı için ne olur yol göster bana. Kurtar yol kesenlerden, doğru sana varayım. Allah'ım, uluhiyetin hakkı için, benzersiz sıfatların hakkı için, ya ilahi, o eşsiz mukaddes zatın için, benzeri olmayan ulvi sıfatın için, Kabe'de hacıların söylediği lebbeyk, lebbeyk hakkı için, Medine'de meftun ulu peygamberin hakkı için, Kabe'de hacıların lebbeyk sesleri için, Ravza'da visaline eren peygamber için, gazilerin dilinde yükselen tekbir için, mücahidin elinde parlayan

şemşir için. Temiz ihtiyarların ibadetleri, tazecik gençlerin samimiyeti için. Huzurda iki büklüm el açan pirler için. Yolunda canla başla cenk eden gençler için. Bizi son nefeste bir olana iki deme mahcubiyetinden sen koru. Ya Rabbi, son nefeste yetiş imdadımıza. Bire iki dedirtme acı imanımıza. Umulur ki ibadet edenler ibadet etmeyenlere şefaat ederler. Ümidimiz odur ki ibadet edenler ibadet etmeyenlere bol şefaat ederler. Temiz kimseler hakkı için beni kötülüklerden uzak tut. Bir hata işlediysem hoş gör. O veliler aşkına ey yüce Rabbi, ne olur günah kirinden yuyup arındır beni. İbadet ederek beli bükülen ve günahlarından dolayı gözünü yerden ayırmayan ihtiyarlar hakkı için, rızana ermek için bükülmüş bel aşkına, ümitle huzuruna uzanmış el aşkına, gözümü mutluluğu görmekten, ölürken dilimi şehadet getirmekten mahrum etme. Kör eyleme gözümü cemalini görmekten. Mahrum kalmasın dilim şehadet getirmekten. Ne olur Allah'ım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Yüce Mevlamızın adıyla sözlerimize başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalarımızla şükürler ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Yüce Mevlamızdan sohbetimizin feyizli ve bereketli kılmasını niyaz ediyor ve En'am suresinin 123 ila 127. ayetlerinin tefsirini bugün sizlerle paylaşacağımızı ifade ederek sözü şimdi Rabbimiz Teala'nın Kur'an-ı Hakim'de bizlere ifade buyurduğu bu ayet-i kerimelerin tilavetine bırakıyoruz. Sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri En'am suresinin 123 ila 127. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Mevlamızdan niyazımız odur ki başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberanı izamın ruhlarına nail eylesin. Efendimizin ehli beytinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan bil cümle şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Hakimi asırlardır elden ele, gönülden gönüle bizlere ulaştıran bütün huffaz-ı kiram hazeratının, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, sadat-ı kiram ve kibar-ı evliya hazretlerinin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Yüce Rabbimiz bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, En'am suresinin 123 ila 127. ayetlerinin mealini sizlere önce topluca vermek istiyoruz. Mevlamız şöyle buyuruyor bu ayeti kerimelerde. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz her kasabada oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar. Onlara bir ayet geldiğinde Allah'ın elçilerine verilenlerin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu yani cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Kıymetli dinleyenlerim, tefsiriyle başlayacağımız ilk ayeti kerimemiz olan En'am suresinin 123. ayetinde Yüce Mevlamız bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz her kasabada oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar. Fakat farkında olmazlar. Burada ayet-i kerime Estaizu billah ve kezalike ifadesiyle başlıyor. Arapça böylece manasına gelen bu kelime Mekke'nin fasıklarını, ulularını yaptığımız gibi her beldenin günahkarlarını oranın liderleri kıldık ki orada bir takım hilekarlıkları yapanlar onlar olsunlar. Müfessirimiz diyor ki çünkü idare onlarda olduğu için her türlü hile, haksızlık, baskı ve halk arasında batılı yaymaya başkalarından daha muktedir olurlar bu kimseler. Nitekim Kureyş'in önde gelenleri ve mücrimleri her yolun başına dört nöbetçi bırakırlar. Bu nöbetçiler insanları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmaktan men ederler ve yoldan geçenlere şöyle derlerdi: zinhar şu adamdan sakının, çünkü o bir kahindir, bir sihirbazdır ve yalancıdır. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Begavi der ki, her beldede peygamberlere öncelikle insanların zayıf olanlarının iman etmesi Allah'ın koyduğu bir sünnetullah'tır. Yani bu
ta başından beri bir kanun olarak öyle işlemiştir. Nitekim Hazreti Nuh aleyhisselama inanmayan o beldenin önde gelenleri şöyle demişlerdi: sana bir sürü bayağı sıradan kimseler uymuşken biz sana inanır mıyız? Şura suresinin 111. ayeti. Allah o beldenin fasıklarını orada bir takım hileler, oyunlar yapmaları, kurmaları için o beldenin uluları kılmıştır. Ayet-i kerimede geçen el-mekr hile demektir. Gizlice ve iki yüzlülükle bozgunculuk için çalışmaktır. Bozgunculuk için gizli planlar kurmaktır. Bu ayet aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu ifadelerle teselli etmektedir diyor müellifimiz. Ayet-i kerime şu ifadelerle bitmektedir: Estaizu billah ve ma yemkuruna illa bi enfusihim ve ma yeş'urun. Yani onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar. Çünkü yaptıklarının vebali kendi boyunlarınadır. Ama bunun hiç farkında değiller. Aksine kendilerinin başkalarını aldattıklarını zannediyorlar. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerime şunu ortaya koyuyor ki bir takım oyunlar, hileler yapan kimseler aslında kendilerine bu oyunları yaptıklarını, neticede kendilerinin zarar göreceklerini, kazdıkları kuyuya kendilerinin düşeceklerini hiçbir zaman hesaba katmıyorlar, işin farkında değiller. Bu kimselerin neler söylediklerini ise 124. ayette Mevlamız şöyle bildiriyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara bir ayet geldiğinde Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. Müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili olarak sözlerine şöyle başlıyor: Allah Teala Celle Celaluhu her beldenin fasıklarının oranın mallarının çokluğu ve mevkileriyle temayüz etmiş uluları olduklarını beyan ettikten sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin içinde bulundukları cürüm ve fasıklıklarını beyan buyurmuştur. Şöyle ki onlara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin hak olduğunu gösteren bir ayet gelince Allah'ın elçilerine verilenin aynısı vahiy ve kitap bize de verilmedikçe katiyen inanmayız dediler. Nitekim Ebu Cehil'in şöyle dediği rivayet edilir: biz Abdümenaf oğulları ile şeref yarışındayız. Sanki iki yarış atı gibiyiz. Onlar bizim aramızda kendisine vahiy indirilen bir peygamber var dediler. Vallahi ona geldiği gibi bize de vahiy gelmedikçe iman etmeye razı olmayız. Mekke halkı işte böyle diyerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen nübüvvet ve risaletin aynısını kendileri de elde etmek ve tabi olan değil, tabi olunan kimseler olmak istemişlerdir. Et-Teysir isimli eserin müellifi der ki, iman etmesi teklif edilen bir kişinin Allah beni de bir peygamber kılmadıkça iman etmem demesi akılsızlığın zirvesidir. İmam Salebi şöyle der: ayetteki Allah'ın elçilerinden maksat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tıpkı ey rasuller, Mü'minun suresinin 51. ayetinde muhatap sevgili peygamberimiz olduğu gibi. Çoğul olarak hitap edilmesi ise tazim, yani şanını yüceltmek içindir.
Et-Taarruf adlı eserin şerhinde ise şöyle denilmiştir: Allah Teala bütün peygamberlerin şemailini ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamış ve ona ey rasuller diye hitap etmiştir. Bir beyitte mealen şöyle denilir: Güzellerin hepsinin sahip olduğuna sen tek başına sahipsin ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müellifimiz diyor ki, Allah elçiliğini nereye vereceğini bilinen her şeyden daha iyi bilir ifadesiyle, o risalet vazifesini kimin için takdir buyurması uygun olan yeri, yani kişiyi en iyi bilendir. Yukarıda bahsedilen kimseler ise bu işe ehil değillerdir. Çünkü bu işe ehil olmanın ölçüsü şahsi faziletlerdir. Yoksa soy ve servet sahibi olmak değildir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları bu devamlı hilelerine karşılık temenni ettikleri nübüvvet şerefi ve risalet onurunun yerine kıyamet günü Allah katında aşağılık, yani büyüklükten sonra küçüklük ve hakaret ve çetin bir azap erişecektir. Hile onların suçlarının en büyüğü olduğu için cezanın sebebi olarak zikredilmiştir. Müfessirimiz bu ifadelerin ardından şu önemli bilgiyi bizlerle paylaşıyor aziz dinleyenlerim: Bil ki peygamberlik ilahi bir tahsis ve ihsandır. Saltanat gibi çalışarak elde edilecek kesbi bir husus değildir. Bütün şartları ve sebepleri tamam olsa da çalışılarak elde edilemez. Velayet ise, yani Allah katında sevgili bir kul olmak, velilik mertebesi, vezirlik gibidir. Bazı çalışıp gayret edenlerin nail olması mümkündür. Ancak bu, velayet makamına ulaşabilmek için gayret eden herkesin o mertebeye vasıl olacağı anlamına da gelmez. Bununla birlikte istidadı tam ve Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olan kimse için çalışmadan velayet mertebesine ulaşmak da mümkündür. Cenab-ı Hak peygamberliği kime vereceğini en iyi bilen olduğu gibi velayeti de kime ihsan edeceğini en iyi bilendir. Hafız der ki, diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor: İyi akibete ermek ne rintlikte ne zahitliktedir. İşi Allah'ın inayetine bırakmak en iyisidir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen böylece her beldede günahkarları, oranın liderleri kıldık ki orada bir takım hilekarlıklar yapsınlar. Bu ayet-i kerime ile ilgili müfessirimiz işari bir takım açıklamalarda bulunuyor. Geliniz anlattıklarına kulak verelim. Burada belde kalıptır, bedendir. Günahkar liderler şekaveti kabul ederek güzel istidadı ifsad edenlerdir. Onlar da nefistir, heva ve şeytandır. Şeriate muhalefet edip tabiatın gereğini yaparak bedende hilekarlık yaparlar onlar. Onlar aslında kendilerinden başkasını aldatmıyorlar ifadesine gelince. Çünkü şekavetleri ortaya çıktığı ve saadeti elden kaçırdıkları için istidatlarının bozulmasının zararı kendilerinedir. Ama farkında değiller. Onlar nefislerine nasıl kötülük ettiklerinin farkında değillerdir. Çünkü şüphesiz onların dönüp varacakları yer cehennemdir. Yine ayet-i kerimede geçen onlara bir ayet gelince Allah'ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe
katiyen inanmayız dediler. Yani nefis, heva ve şeytan apaçık ayetleri gördükleri halde inanmamayı adet edinmişlerdir. Çünkü onların yaratılışında azgınlık, inat ve inkar vardır. Hal lisanı ile biz asla inanmayız derler. Allah'ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe katiyen iman etmeyiz sözü Allah'ın elçileri olan kalp, sır ve ruha işarettir. Çünkü onlar Hakk'ın esrarının ve ilhamının indiği yerlerdir. Halbuki Allah elçiliğini nereye, yani kime vereceğini daha iyi bilir kısmına gelince, burada da onu sadece kalbe, ruha, sırra ve Allah'ın zikriyle mutmain olan nefse verir ancak. Neticede o nefis artık Rabbine dön, Fecir suresi 27. ayet-i kerimesindeki ilahi hitabına hak kazanır. Gelelim ayet-i kerimenin son ifadesi olan suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere, yani hile ve desiselerinin cezası olan vuslat istidadını ifsad etmelerine karşılık Allah katında bir aşağılık, yani nefsi emmare sahiplerine Allah katından uzaklık zilleti vardır ve onlara çetin bir azap erişecektir ifadesiyle o Allah katından ayrılığın ve uzak kalmanın azabıdır ifadesinde buyuruyor müellifimiz ve bu bilgileri bize Tevilatun Necmiye'den aktardığını beyan ediyor. Yüce Mevlamızın En'am suresinin 125. ayetindeki ilahi beyanıyla sohbetimize devam ediyoruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Müfessirimiz diyor ki Allah kimi doğru yola iletmek, yani Hakk'ın yolunu ona öğretmek ve imana muvaffak kılmak isterse onun göğsünü İslam'a açar. Yani onun göğsünü genişletir ve açar. Bu ifade nefsin Hakk'ı kabule istidatlı, Hakk'ın oraya girmesine hazır, onun men ettiklerinden ve ona ters olan şeylerden arınmış olmasından bir kinayedir. Bu aynı zamanda Rabbimiz Teala'nın dünyaya gelen her bir Adem oğluna, insanoğlunun bu inanmaya hazır bir yaratılışta olduğunu ifade etmektedir. Ki buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fıtratla ilgili hadislerinde temas etmiş bulunuyor. Doğan her çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Onun bu hali konuşma çağına kadar devam eder. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi veya müşrik yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur mealindeki hadisi şeriflerinde ifade buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki Allah iman etmesini murad ettiği kişinin küfürden uzaklaştıran ve imana yönelten saiklerini güçlendirir, kalbini imanın girişine istidatlı, onunla süslenmeye hazır, onun tersine ve zıddına olan şeylerden arınmış ve uzak hale getirir. Bu ayet-i kerime nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göğsün açılması, yani şerhi sadr ne demektir diye
onun mahiyeti hakkında soruldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler: o Allah'ın müminin kalbine bıraktığı bir nurdur ki onun için göğsü genişler ve açılır. Ashab onu tanımak için bir belirti var mıdır diye sordular. Peygamberimiz evet vardır. Bunun emaresi yani işareti ebediyet yurduna yönelmek yani ahireti önemsemek. Bu aldanma yurdundan yani dünyadan uzaklaşmak ve dünyaya karşı zahitçe davranmak ve gelip çatmadan önce ölüme hazırlanmaktır buyurdu. Müfessirimiz der ki bil ki ilim iki türlüdür. Bunlardan biri muamele ilmi, diğeri ise mükaşefe ilmi. Birincisi Allah'a yaklaştıran ve ondan uzaklaştıran şeylerin bilgisine vakıf olmaktır. İkincisinden önce gelir bu. İkincisi ise kalpte zuhur eden bir nurdur ki onunla gayb alemi müşahede edilir. Muamele ilmi mükaşefe ilmi için şarttır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim yolumuzda cihad edenleri yani sayu gayret gösterenleri, çalışanları, mücahede edenleri biz elbette yollarımıza iletiriz. Ankebut suresi 69. ayet böyle buyurmuştur. Bu iki ilim birbirinden ayrılmaz. Çünkü yukarıda zikredilen hadis-i şerif muamele ilmiyle ilgili olan ahirete yönelmeyi, onu önemsemeyi, dünyayı ve dünyalıkları terk edebilmeyi ve ölüme hazırlanmayı bu nurun alameti saymıştır. Mükaşefenin fazileti hakkında da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir alimin abide, ibadet ehline üstünlüğü benim ümmetime olan üstünlüğüm gibidir. Çünkü mükaşefe amele tabidir. Salih amellerle müdavim olmaya bağlıdır. Amel onun şartıdır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir diyor müellifimiz ve devam ediyor. Hicab inceldikçe iman daha kuvvetli, kalp daha nurlu, daha saf ve temiz olur. Ayet-i Kerime'de geçen Allah kimi saptırmak isterse yani iradesini ona yönlendirmesi için onun içinde dalaleti yaratırsa onun gönlünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve sıkıntılı yapar. Hakkı kabulden uzaklaşır o kişi ve iman onun göğsüne girmez. Yani Allah küfrünü murad ettiği kimsenin imandan uzaklaşmasının sebeplerini ve küfre yönelmesinin saiklerini güçlendirir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun cümlemizi bu hale düşmekten. Müfessirimiz bundan sonraki ifadelerinde ayet-i kerimede geçen el-haraç kelimesi üzerinde bir takım manalar veriyor ve onun çok dar olan manasına geldiğini, bir başka ifadeyle ağaçları sık olan yer manasında olduğunu söylemiştir. Nasıl ki otlayan hayvanlar ağaçları sık olan yerlerdeki otlara ulaşamazlarsa, kafirin de gönlüne iman ulaşamaz manasına geldiğini ifade ediyor. Ve ardından Fahreddin Razi gibi bir büyük müfessirin bu ayet-i kerime hakkındaki görüşlerini aktarıyor bizlere. Fahreddin Razi der ki, kalbin göğe çıkıyormuş gibi daraltılması konusunda yapılan benzetmenin iki yönü vardır.

kimsenin uzaklaşmasına benzetilmiş olur. Nitekim Kâşifi tefsirinde şöyle der: sanki o kimse göğe doğru yukarı gider. Yani Cenab-ı Hakk'ın kabulünden kaçar ve göklere gitmek ister. Müfessirimiz diyor ki: bil ki kalpler çeşit çeşittir. Bazılarına iman etmek zor gelir. Bu kafirlerin kalbidir. Bazılarına da yaptığı amellerden zevk ve lezzet almak zor gelir. Bu da iman ehlinden nakısların kalbidir. İnsanlardan öyleleri vardır ki irfanla söylenmiş sözlerden de uzak dururlar. Hatta fazilet sahibi insanların manevi hallerini inkar edip onların söz ve davranışlarını hafife alırlar. Bu ise ancak hayvani sıfatlara düşkün, yırtıcı hayvanlara ve şeytana ait sıfatlar kendisine hakim olan kimselerin işidir. Ruhani lezzetlerden hiç nasibi yoktur onun. Bu sebeple manevi alemin sırlarına ait bilgileri herkesle paylaşmamak tavsiye edilmiştir diyor müfessirimiz. Şöyle bir beyitle tamamlıyor sözlerini. Saib isimli şair şöyle demiştir: ey Saib, sadef niçin sinesini parçalamaz bilir misin? Bu zamanda mücevherden anlayan yok da ondan. Ayet-i Kerime'nin sonunda yer alan Allah inanmayanların üstüne, işte böyle, yani yukarıdaki misalde arz edildiği veçh ile murdarlık verir, yani azap eder, onları yardımsız bırakır, onlara lanet eder ya da şeytanı onlara musallat kılar. Yerine zamir kullanılacak yerde inanmayanlar kelimesinin açıkça zikredilmesi, Allah'ın onların göğsünü daraltmasının sebebinin imandan tamamen yüz çevirmeleri, küfür ve azgınlıkta ısrarları olduğunu bildirmek içindir. Aziz dinleyenlerim, bu ayeti kerimeler indiği zaman diliminde Ebu Cehil gibilerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği nice mucizelere şahit olmalarına rağmen iman etmeyişlerini daha iyi anlamamıza sebep teşkil ettiğini ifade edebiliriz. Ve Rabbimizden imanı, hidayeti daima istemek, buna talip olmak, bunu Allah Celle Celaluhu Hazretlerinden dilemenin de bir kulluk vazifesi olduğunu ortaya koyuyor bu bilgiler. Geldik En'am suresinin 126. ayeti kerimesine. Mevlamız Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Ayette geçen Estaizu billah ve hâzâ sıratu rabbike mustakîmâ ifadesinde ve hâzâ, işte yani Kur'an'ın getirdiği bu beyan, Rabbinin razı olduğu doğru yolu takip edeni cennete götüren, hiçbir eğriliği olmayan yolu budur. Biz öğüt alanlar için ayetleri geniş geniş, birinin hükmü diğerine karışmasın diye bölüm bölüm açıkladık. Öğüt alanlar hususi zikredilmiştir. Çünkü açıklanan ayetlerden faydalanacaklar onlardır diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, son ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. En'am suresinin 127. ayeti. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Rableri katında onlara esenlik yurdu, yani cennet vardır. Ve onlar yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah

onların dostudur. Sanki birisi ayetlerde belirtilen Allah Teala'nın öğüt alanlar için hazırladığı mükafatın ne olduğunu sormuş ve ona şöyle cevap verilmiştir. Rableri katında onlar için güven yurdu, yani istenmeyen her şeyden selamet yurdu, yani cennet vardır. Rableri katında demek, onun misafirliğinde, onun ziyafetinde demektir. Bugün falancanın yanındayız demeye benzer bu. Yani onun ikram ve bize verdiği ziyafetindeyiz demektir. Buradaki Allah'ın katında ve yanında olmanın cennet vaadinden ve onu tekeffül etmekten kinaye olduğu söylenmiştir. Yaptıkları işlerden, yani işlemiş oldukları salih amellerden dolayı Allah Teala onların dostudur. Yani Allah'ın sevdiği kulları ya da düşmanlarına karşı yardım ettiği kimseleridir. Bil ki Allah Teala Celle Celaluhu imanın güzelliğini, küfrün çirkinliğini, bahtının hoş ya da bedbaht olma hallerini beyan etmiştir. İnsanlara peygamberlerin ve Allah dostlarının nurlu yollarını özendirmiş, onların ardınca gitmeyi teşvik etmiştir. Salih amelleri Allah'ı sevmeye ve selamet yurdu olan cennete girmeye sebep kılmıştır. Salih ameller ise Allah'ın rızasıyla yapılan amellerdir. Cennete giren mutlak olarak Allah'ın azabından emin olur. Çünkü Bakara suresinin 257. ayetinde ifade buyurulduğu üzere Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada Hazreti Ömer döneminde yaşanmış bir hatırayı aktarıyor bizlere. Bu manidar olayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, rivayet edilir ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir takım Acem kalelerini fethetmek üzere 4000 kişilik atlı bir ordu techiz etti. Bu ordunun başına oğlu Abdullah'ı kumandan tayin etti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma der ki, biz yola koyulduk ve yüksek bir dağın üzerinde bulunan bir kaleyi kuşattık. Fakat oklarımız oraya ulaşmıyordu. Kalenin içinde kafir askerlere kumanda eden bir kadının olduğundan haberdar idik. Uzun kuşatmalar sonunda yorgun düştük. Sonradan öğrendik ki bir gün bu kadın kumandan kalenin gözetleme yerinden bizim askerlerimize bakmış, o sırada gözü ordumuzdaki bir Arap gencine ilişmiş, ata binmede ve harp sanatında mahir olan bu genci görünce içinden bir ah çekmiş, hizmetçilerinden birisi neden ah çektiniz diye sorunca kadın kumandan kalemizi işte bu genç fethedecektir cevabını vermiş. Hizmetçisi bu nasıl olur deyince de nasıl olacağını gün gelince göreceksin diye cevap vermiş. Bir süre sonra kadın kumandanın bir elçi gönderip bu gençle evlenmek istediğini ifade ettiğine şahit olduk. Ama gencin bu teklife cevabı şöyle oldu. Bu teklife evet derim, fakat bu ancak iki şartla mümkün olur. Kalenin dışını bize, içini de ona teslim edersen dedi. Kadın elçiyi tekrar kalenin dışından neyi kastettiğinizi anladık, fakat kalenin içi ile neyi kastettiğinizi anlamadık demek için gönderdi. Genç gelen elçiye kalbini Allah'a teslim ederse, onun birliğini kabul ederse,
ona iman ederse kalenin içini teslim etmiş olur diye cevap verdi. Bundan sonra kadın kumandan bir grup halinde elçiler gönderdi ve ben kalenin kapılarını açtım. Askerler buraya girebilir dedi. Ve İslam ordusu askerleriyle birlikte kaleye girdiler. Genç kadına Müslüman olmasını teklif etti. O da ben himmeti yüksek bir kumandanım. Ordu içinde mevkice senden daha büyük birisi varsa onun huzurunda bu dini kabul etmek isterim dedi. Genç evet var bizim kumandanımız halifenin oğlu Abdullah benden üstündür dedi. Kadın Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın huzuruna vardı. Fakat tekrar aynı şeyleri söyledi ve mevkice senden daha büyük biri varsa ben onun huzurunda İslam'ı kabul etmek isterim dedi. O da evet var müminlerin emiri babam Ömer dedi. Kadın beni ona götürür müsünüz? Ben onun huzurunda Müslüman olayım dedi. Bundan sonra yanında askerleri ve birçok mal ile birlikte kaleden çıktı ve Harem-i Şerif'e gelerek Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna vardı. Aynı şeyi tekrar sordu. Ey müminlerin emiri, burada senden daha büyüğü var mı diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, evet, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Kabri ise işte orada diyerek Ravza-i Mutahhara'ya işaret etti. Kadın ancak onun huzurunda Müslüman olmayı arzu ederim dedi. Hazreti Ömer kadının bu isteğini kabul etti. Kadın Ravza-i Mutahhara'ya varınca selam verdi. Sonra büyük bir edep ve vakar ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda diz çöktü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman oldu. Sonra başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşiğine koydu ve o anda ruhunu teslim etti. Hazreti Ömer radıyallahu an onun bu güzel haline ağladı. Kendisinin yıkanıp tecihiz edilmesini ve Cennetül Baki'de sahabe radıyallahu anhum arasına defnedilmesini emretti. Bu manidar hadiseyi aktardıktan sonra müellifimiz dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım bizi sırat-ı müstakim yolunda giden, senin huzuruna kalbi selim ile ulaşan, böylece elem verici azaptan kurtulanlardan eyle. Amin. Ya Kerim, Ya Rahim. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden tekrar ve yeniden sizlerle kavuşmayı lütfetmesini ondan diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Haset ateştir. Haset bir Müslümana Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetin yok olmasını istemektir. Kişi ister o nimetin kendisine verilmesini istesin, ister istemesin fark etmez. Bu hasettir ve Müslümana haramdır. Allah Celle Celaluhu'nun bir Müslümana verdiği nimeti kendisine de vermesini istemekse haset değil imrenmektir. Hatta namaz ve diğer ibadetler gibi farzlarda birisine ben de onun gibi olsam diye gıpta etmek vaciptir. Sadaka vermekte ve malını iyi işlerde harcamak gibi faziletli işlerde birisine gıpta etmek menduptur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten kaçının çünkü o ateşin odunu yiyip tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. Ebu Davud. Kişi haset ettiği kişinin ayıpları meclisinde zikredildiği zaman sevinir. Haset ettiği kimsenin övgüsü yapıldığı zaman hoşuna gitmez ve nefret eder. Bazen de o haset ettiği kişinin ayıpları söylendiği zaman sözde yüzünü ekşitir. Dolayısıyla Müslümanların gıybetinin yapılmasını hoş görmediğini belirtmiş olur. Oysa kalbinden buna razıdır ve böyle yapmayı ister. Allah Celle Celaluhu da onun kalbinin böyle olduğunu bilmektedir. İşte bu ve buna benzer durumlar kalplerin gizli hastalıklarındandır. Bizim gibi zayıfların bu hastalıkları sezmesi mümkün değildir. Ancak insan nefsinin ayıplarını bilmeli, o ayıplar hoşuna gitmemeli, onları kınamalı ve nefsini ıslah etmeye çalışmalıdır. Allah Celle Celaluhu bir kula hayrı irade ettiği zaman o kuluna nefsinin ayıplarını gösterir. Kimin sevabı hoşuna gider, günahı hoşuna gitmezse o kimsenin hali ümitlidir. Onun durumu nefsini tezkiye eden, ilim ve ameliyle Allah Celle Celaluhu'na karşı minnet eden, kendisini Allah Celle Celaluhu'nun yaratıklarının hayırlılarından sanan bir kimsenin durumundan Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine daha yakındır. Bu bakımdan biz gafil, mağrur, gizli ayıplara rağmen ihmalkarlıktan Allah Celle Celaluhu'na sığınıyoruz. Muhammed Alaaddin bin İbni Abidin, 3 boyutuyla İslam ilmihali, sayfa 782.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İmanın en zayıf noktası. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, İyiliği emretmeli, kötülüğü de yaptırmamalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde Allah Celle Celaluhu başınıza büyüklerinize hürmeti, küçüklerinize merhameti olmayan zalim bir idareci musallat eder. İyileriniz dua eder, kabul olmaz. Yardım isterler, yardım görmezler. Tevbe ederler, istiğfarları makbul olmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ümmetim bir zalime, sen zalimsin demekten korktuğu ve çekindikleri zaman aralarından ayrıl. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen anlatıyor. İçinizden biri, kötülüğü gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Eliyle olmazsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmediği takdirde,

o işe taraftar olmasın, kalbinden kötülesin. Bu ise imanın en zayıfıdır. Yani bu sonuncusu, iman sahiplerinin en azından yapmaları gereken bir vazifedir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran kimseye uygun olan odur ki, gücü yeterse bunu gizli yapmalı. Bu şekildeki davranış, vaaz ve nasihatin yerini bulmasına, sözün dinlenmesine sebep olur. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse, din kardeşine açıktan, herkesin yanında nasihat ederse, onu ayıplamış olur. Yine bir kimse, kardeşine gizli nasihat eder, öğüt verirse, ona değer vermiş olur. Ancak bir kimseye gizli nasihat faydalı olmayınca, açıktan nasihat edilir. Ayrıca bu iş için iyi kimselerden ve hayır ehli zatlardan yardım talebinde bulunulur. Ta ki onu yaptığı kötülükten alıkoysun. Bu iş yapılmadığı takdirde açıktan açığa günah işleyenler üstün gelir. O zaman da azap umumi olur. Hepsini helak eder. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tenbihül Gafilin, sayfa 95-96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Bu sana ilk mektubum babam. Bunca zaman iki satır olsun yazmadım diye. Ne olur sitem etme bana. Yazamadım babam. Hafif duyguları dile getirmek kolay. Ama ağır duyguları dile getirmek ne zormuş. Ne zaman alsam kalemi defteri elime, hıçkırıklardan yazamadım. Babasızlığın zorluğunu anlatmaktan yazamadım. Okuduktan sonra bunları duymasaydım demenden yazamadım. Biliyorum ki beni üzen her şey seni daha fazla üzer. İncitmek istemedim o ince ve zarif yüreğini. Sırtımın dayanağı, omuzlarımın direği babam. Sen gittin, sırtımı yaslayacak dağ bulamadım. Sen gittin, direğim gitti babam. Omuzlarım dik durmuyor artık. Sen yanımdayken, ruhumun her acıdığında merhemim olurdun. Sen gittin, ilacım da gitti babam. Ruhum hep acılarla dolu. Meğer baba demek, dağ demekmiş. Baba demek, dayanak demekmiş. Sen yanımdayken, Allah'tan gayrı korku bilmezdim. Sen gittin, insanlar beni korkutuyor artık babam. Sen varken dünyam koskocamandı. Sen gittin, dünyaya sığamaz oldum babam. Sen saçlarımı okşadığında bahar yağmurları yağardı. Şimdi karlar erimez oldu babam. Sen gittin, dünya değişti babam. Beni Fatih'in, Yavuz'un kahramanlık destanlarıyla büyüttün. Damarlarımdaki kanı doğruluk, dürüstlük, inançla besledin babam. Sen gittin ama anlattığın destanlar gitmedi. Hala yüreğimde babam. O destanlar ki bana ışık oldu, yolumu aydınlattı. O destanlar ki unutulan değerleri unutturmadı. Mertliğin, dürüstlüğün, insanlığın atmosferinde tuttu beni. Şimdiki çocuklar televizyonlarla büyüyor babam. Hem de yalancı masallarla. Biliyor musun babam? Artık babalar destan anlatmayı değil, masal anlatmayı dahi bilmiyor. Babalar artık konuşmayı unutmuş, akşam yemeklerinden sonra tatlı aile sohbetlerini bilmiyor. İlk önce hangi vaziyette olursak olalım, Allah'a hamd etmeyi öğrettin bana. Tevekkülü öğrettin, Rabbimi öğrettin. Okumaya başladıktan sonra ilk hediye ettiğin kitaplar hala duruyor başucumda. Dertli dolaptı Yunus'u anlatan. Yunus, Yunus. Yüreğimde çağlayan engin bir deniz oldu Yunus. Biliyor musun baba? Çocuklar artık tanımıyorlar Yunus'u. Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmiyorlar. İbretli masallar, hikayeler anlatılmıyor artık. Anlatılsa da masallar kötü, hikayeler can yakıcı. Çocuklar, gençler, ah baba, bir bilsen içler acısı haldeler. Bunları hiç duymak istemeyeceksin biliyorum. Sana çok ağır gelecek. Evlatlar artık anne ve babalarını dövüyor, öldürüyorlar. Çocuklar artık anne ve baba kıymeti bilmiyorlar.
Hani sen anlatmıştın ya babam, eskiden emekli maaşları yoktu. Yaşlı babalar, dedeler kahvelere giremezler. Kahve önünde bir köşede çömelip otururlarmış. Evlat eline bakan babalar çekindiklerinden harçlık isteyemezlermiş. Şükrederdin, artık emekli maaşları var. Babalar eski sıkıntıları çekmeyecek derdin. Ah babam ah! Babaların sıkıntısı daha da arttı. Şimdi kazancı olan babaya da evlerde yer yok. Sofraya konacak bir fazla tabağda, yatırılacak bir kanepeye de yer yok. Babalar artık huzur evlerinde. Evlatlar babaları ölmeden miras kavgasında. Çocuklar artık babanın bir dağ olduğunu, bir dayanak olduğunu bilmiyor. Çocuklar ana babanın evin bereketi olduğunu bilmiyor. Canım babam, babacığım, bu hafta babalar günü. Yanımdayken, babalar gününde hediyemi verirken sana duygulanır, sımsıkı sarılır, ağlardın. Gözyaşları yağmur misali dökülürdü yüreğinden. Sen daha 2 yaşındayken kaybettiğin babanı düşünür, ona hiç hediye alamamış olman yüreğini acıtırdı. Ama artık ağlama babacığım. Her gün ağlanmaz ki. Hediyelerim her gün artık sana. Yanımdayken hediyeyi ihtiyacın olduğu için değil, seni sevindirmek için alırdım. Ya şimdi? Göndereceğim hediyelere çok ihtiyacın var biliyorum. Dünya hediyelerinden çok daha kıymetli. Fatihaları, Yasinleri, tevhidleri, salavatları, adına vereceğim sadakaları, hayırları, her gün bunları beklediğini biliyorum babam. Babam, babam, baba demeyi ne kadar da özlemişim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala müsaade buyurursa inşallah İslam esaslarını ve Şer-i Şerif'in hakikatlerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Önemli olan bu anlatılanları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmek, yani amel edebilmek. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Asr suresinin meali, sabır ve sabrın çeşitleri hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelam-ı şerifleri sizlere her zaman olduğu üzere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Ey padişahlar padişahı ve ey bu kainatın maliki olan Allah Celle Celaluhu, bizleri yoktan var eyledin, kendine kul, Habibine ümmet eyledin. Bizleri imandan sonra küfre, hidayetten delalete, nurundan zulmete çevirme ya Rabbi. Bize ihsan eylediğin iman tacını başımızdan alma. Sırtımızdan şeriat gömleğini çıkarma. Alnımızın damarını, haya perdemizi yırtıp bizleri dünyada sefil, ahirette rezil eyleme ya Rabbi. Sırat-ı müstakim olan din-i İslam'da bizleri sabit-i kadem eyle. Rahman ve rahimiyetin ile bizlere tecelli eyle. Ey din gününün sahibi ve ey her şeyin maliki, cümle mahlukatın rezzakı, öldüren ve dirilten, ölü arzı ihya eyleyen, ölü kalplerimizi diriltip ihya eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükür edemedik, seni hakkıyla bilemedik, seni ve senin zatını, sıfatını, celalini, cemalini hakkıyla bilmek nasıl olur? Buna imkan mı var? Biz fani, sen bakisin. Biz mahkumuz, sen hakimsin. Biz zeliliz, sen azizsin. Senin önünde acz ile secde eder, sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senin rızan olmadan kimse bizlere yardım edemez ya Rabbi. Senin muradın olmayınca bir yaprak dahi kımıldayamaz. Ya Rab, bize yardımını esirgeme. Üzerimizde olan gazabını ref eyle. Bizleri lütfun, keremin ile affeyle. Mağfiretin ile şad eyle. Resul-i Haşimi hürmetine, Zat-ı Ecelli Alan izzetine, cümle enbiyanın rifatine, Adem'in saffeti hılkatine, bizleri lütfu keremine gark eyle. Bizleri Habibinden ayırma. Nigahı iltifatına mazhar kıl. Ruhlarımızı sevdiklerinle aşina eyle. Yüzümüzün karasına bakma ya Rabbi. Bize adl ile muamele eyle. Affın ile muamele eyle. Yarın kabirlerimizden kalkıp mahşer yerine varıp bir ayak bin bir ayak üstüne bastığı zamanda beyinler güneşin hararetiyle kafatasının içinde kaynadığı o zamanda, o dehşetli günde, yevmi kıyamette, yevmi azimde mazlum zalimin yakasına sarılmış, evlat babadan, baba evlattan, ana evlattan, evlat anadan firar ettiği günde cümle enbiya diz üstüne çökmüş, gözler yuvasından korkuyla uğramış, hak mizanı kurulmuş, melekler kat kat mahşeri ihata eylemiş, sırat köprüsü nara ateşin üzerine gerilmiş,
cehennem gayzından kudurmuş, ehli mahşere doğru hücum eylediğinde, sevgili Habibin secdeye varıp, "Ya Rab, Ya Rab, kızım Fatıma, cümle ehli beytim sana feda olsun, ümmetimi bana bağışla" dediği günde, bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinden ayırma, civarında iskan eyle, şefaatine nail eyle, iltifatına mazhar kıl. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın başında söylediğimiz üzere Asr suresinin 1 ve 3. ayet-i cellelerinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadırlar. Ancak iman edip ameli saliha işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Allah'a sığın Celle Celaluhu, Allah'a güven Celle Celaluhu, Allah ile ol, Allah'ı bil, Allah'ı bul ve Allah-u Teala'da ol. Allah-u Teala'ya sığınana kimse bir şey yapamaz. Allah-u Teala'ya güvenen mahrum olmaz. Allah-u Teala ile Celle Celaluhu olan daima galip olur. Allah-u Teala'yı bilen fenalıklardan kurtulur. Allah-u Teala'yı bulan safaya erer. Her cefası sefa olur. Allah-u Teala'da olan ebedi olur. Sen bir sebepten dolayı halk oldun, yaratıldın, zuhura geldin. Nereden geldiğinin farkında mısın? Nereye gideceksin, bunu düşündün mü? Niçin geldin, niçin gidiyorsun? Bunları hiç tefekkür ettin mi? Alemi ulviden gelen her kişi bu dünyada ebedi kalmıyor. Bir gün şarab-ı mevti içip bu dünyadan göçüyor. İşte sebebi hılkatini arayanlar, niçin geldiklerini öğrenenler bu fani hayatta bakiliği kazanıyorlar. Zira dünyaya gelen girdab-ı belaya düşüyor. Bu bela deryasından kurtuluş iman, ihlas, ameli saliha. Kur'an-ı Azimüşşan'a uymakla Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümekle mümkün oluyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Süreyya Aziz bunu haber vermekte bizlere. Asra kasem ediyor Allah Celle Celaluhu. Hangi asra? Birçok manalar vermişler. Asır için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem doğup yaşadığı asır demişler. Resulün asrı ehline malum. Zümre-i Enbiya bu asırda tamam olmuş. 104 kitabın zübdesi olan Kur'an'ın nüzulü bu asırda. Sevgili Nebi Zişan'ın zuhuru bu asırda olmuş. Allah Celle Celaluhu ile kul arasındaki bütün emirlerin, bütün nehilerin ve Allah-u Teala ile kul beyninde ne olacaksa, maverayı hicabda tebliğe dair ne varsa hepsinin zuhuru bu asırda ikmal olmuş. Nuru evvel, bağısı sonra olan Habibi Hüda'nın hayatı ve evladının, ashabının, etbaanın ve evliyasının zuhuru yine bu asırda olmuş. İşte Allah Celle Celaluhu bu asra yemin ediyor. Asırdan murat, ikindi namazı ile akşamın arası ne kadar yakın ise, asr-ı Muhammed ile kıyametin arasının çok yakın olduğuna işaretle, zuhur-u Muhammed'den kıyamete kadar olan asra yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Kıymeti dinleyenler, murad-ı ilahi ne olursa olsun, madem ki yerin, göğün sahibi yemin etmektedir, mesele kalmaz. Dünyaya gelen kimse kenarsız, uçsuz, bucaksız, korkunç bir denize düşmüş gibidir. Bu deryada birçok gemiler yüzmede, bir gemi var ki cah gemisi, mansap gemisi, dünyayı sevme gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var tahrif, tebdil olmuş Yahudilik gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var tahrif olunmuş, tebdil edilmiş Hristiyanlık gemisi, kaptanı yine şeytan. Bir gemi var
ladinilik, dinsizlik gemisi, kaptanı şeytan. Bunların gemileri zahirde sağlam görünmekteyse de hepsi gark olmaya namzet, muhakkak batacaklar, boğulacaklardır. Bu deryada bir gemi daha var. Bu geminin teknesi La ilahe illallah. Yelkeni Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dümeni akıl ve haya. Taifesi Enbiyaullah. Bu nebiler kendilerinin isimleriyle isimlenen gemilerde bulunanlar, şeytan ve insan şeytanlarından kaçıp bu gemiye sığınmışlar. Bu geminin ismi İslam dini. Kaptanı Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Yolcuları müminler, aşçıları ulema, tabipleri evliyaullah. İşte bu mübarek kaptan diğer gemilere sığınanlara ve denize düşenlere bir ip uzatıp gelin gemime binin, canınızı helaktan kurtarın diye nida etmekte, onlara sizin kaptanın elinden gemisini gasp ettiler, sizin kaptan da bizim gemiye iltica etti, kaptanınız burada, sizin kaptan zannettiğiniz şeytandır demede. Bu söze kulak verip duyma nasibi olanlar hemen bu İslam gemisine iltica eğiliyorlar. Bu geminin ipi Kur'an, merdiveni ise amel-i salihadır. Bu misali sizlere anlatmak için söyledik. Allah Celle buyuruyor ki, asra kasem ederim, bütün insanlar hüsrandadır, helaktadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyen kendini hüsrandan ve helaktan kurtardı. Ancak iman ve tezahürü amalin mühimi olan hakkı tavsiye eden, kendisi hakta olup halkı hakka çağıracak, hakka eriştirecek sabrı tavsiye eden, yani kendisi sabırda olup da halka sabrı tavsiye eden kendisini bu hüsrandan kurtardı. Herkes helaktadır ancak İslam olan, iman eden, amel-i saliha işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden canını helaktan kurtardı. Hüsrandan necata, yani kurtuluşa ulaştı. Kıymeti dinleyenler, her şeyin başı sabırdır. İslam'ın başı sabır, imanın başı sabır. Amel-i salihanın, salih amellerin başı sabırdır. Fenalıklardan korunmanın başı nefsin ile mücadele edip harama sabır eylemendir. Sabırsız kişide ne iman, ne ameli saliha, ne de namus kalır buyuruluyor. Sabrın birçok nevileri vardır, çeşitleri vardır. Evvela imana sabır, sonra taate sabır. Üçüncüsü musibete ve masiyete sabır. Bir de eşek sabrı vardır ki buna sabır diyemeyeceğiz. Bu ancak inattır. Zira sabır Esma-i İlahi'den bir mübarek isimdir. İmana sabır nedir? Bizden evvel gelen ümmetlerden bazılarını kafirler imandan döndürmek için ateşlerde yaktılar. Çarmıhlara gerdiler. Velhasıl 100.000 türlü eza ve cefalara layık gördükleri halde bunlardan bir tanesini dahi dinlerinden ve hak yolundan döndüremediler. Bunlardan ashab-ı uhdudu, Allah Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Yine ashab-ı kiramdan Mashar-ı Nur Bilal-i Habeşi ve Ammar'ın babası Yaser ve Sümeyye'ye yapılmadık eza ve cefa kalmamış. Fakat bunlar dini Ahmedi'den, Mahbub-ı Rahman olan Muhammed'den yüz çevirmemişlerdir. Birçoklarının gözlerini çıkarmışlar, bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp develeri başka başka iskametlere doğru kamçılayıp bu müminlerin ayaklarını, vücutlarını parçalamışlar. Fakat onlar katiyen imanlarını terk etmemiş, bilakis onların eza ve cefalarına karşı sabır ile tahammül gösterip Allahu Ehad Resul Ahmet diyerek ve ölüm şerbetini yudumlayarak derece-i şehadeti ihraz eylemişlerdir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza
kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

elimizdeki eserde zikredilen kelamları bu ikinci bölümde de sizlere aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. İşte İbrahim Ethem Kadısallahu Sirruhu Hazretleri'nin Allah aşkından tahtı ve tacını terk eylediği herkese malumdur. Halbuki Firavun'un mülkü Firavun'a kalmadı. Hazreti Asiye'ye verilen mülk ise geri alınmayacak. Firavun azapta ve narda, yani ateşte, Hazreti Asiye cennette ve nurda. Rahmetullahi anha. Kıymeti dinleyenler, sabır sıfatullah'tır. Kainatta vuku bulan hadiseler bile bizlere sabır dersini talim eylemektedir. Bütün kainatı bir ol emriyle halk etmeye kadir olan Mevla, bu alemi 6 günde yarattığını Kitab-ı Hakim'inde beyan ediyor. Nebatlar 6 ayda yetişiyor, ağaçlar meyvesini senede 1 defa veriyorlar. Bazıları meyvelerini dikildikten 2 sene sonra verdiği gibi, bazıları 5, 10, 15 hatta 30 senede veriyorlar. İnsanoğlunun hılkati ise tohum ana rahmine düştükten 40 gün sonra kana, 80. gün et pıhtısına, 120. gün cana, ruha kavuşup 9 ay 10 günde dünyaya geliyor. 40 senede kemale ulaşır. Bütün mahlukatın hılkati sabrı teyenni ile vücut buluyor. Hep sabır etmeyle meydana geliyor. Yaptığımız iyilikler ve kötülüklerden göreceğimiz mükafata veyahut çarpılacağımız cezaya da sabır ile mülaki olunmakla Allahu Zülcelal Celle Celaluhu bizlere hiçbir şeyin acele ile olmayıp ancak sabır ile olduğunu beyan etmektedir. Bütün musibetlere karşı sabır Allahu Teala'nın metin bir kalasıdır. O kalaya sığınan, o libasa, o elbiseye bürünen dünya ve ahirette felaha erer. Necat sabırlar içindir. Ayat-ı Beyinat'ta Bakara suresinin 155. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ben sizleri muhakkak ki korku ile, açlıkla, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz kişilerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların ölümlerinin acılarını size tattırmakla, meyvelerinizi, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvesi olan evlatlarınızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağım. Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, böyle belalara düçar olup da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabredenlere lütfu keremimi, ihsanımı müjdele. Böyle bir musibete düçar olup da tahammül gösteren sabr-ı cemil ile mücehhezdir. Kendilerine bir musibet erişip biz Allah'a aitiz, o mülkünde istediği gibi hükmeder, biz onun mahlukuyuz ve ona döneceğiz diyenler felaha, kurtuluşa erenlerdir. Rabbilerinden razı olanlar işte bunlardır buyuruyor. Hidayete erişenler işte bunlardır. Hakkın cennetine girenler, hak cemalini görenler işte bunlardır. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu imanı olan, Mevlasından gelen belaya sabır, nimete şükreder. İster sabreyle, ister sabreyleme. Allah hakim, biz mahkumuz. Allah Celle Celaluhu mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Sabreyleyen kişi Allahu Teala'ya olan imanının miktarını öğrenir. Bu suretle Allah gafilleri benim böyle has kullarım vardır diye irşad eder. İşte Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan etti demek bu demektir. Yoksa haşa, kulunu tecrübe edip onun bilmediği bir hareketini öğrenmesi manasına gelmez haşa. Estağfurullah. Allah Celle Celaluhu böyle imtihandan münezzehtir, beridir, uzaktır. Zira o alimül gaybi ve şehadedir. Hakkın imtihan etmesi demek Allah'ın Celle Celaluhu sırr-ı ilahi açıklaması demektir.
Kıymetli dinleyenler, yaz günleri tutulan oruca, vaktinde tadili erkan üzere kılınan namaza sarılmak, malların zekatını cimrilik etmeden vermek, mahsulleri ektikten sonra neticesini itidal ile beklemek ve Allah'ın Celle Celaluhu her emrine imtisal edip nehilerinden kaçınmak, taate sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere nihayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini Allahu Sübhanehu ve Teala vaat eylemektedir. Allah Celle Celaluhu vaadinden dönmez. Masiyetlere sabır da böyledir. Mesela bir kadın, dikkat çekici bir kadın, kendisini fenalığa davetini reddeden mert erkek kişi, Allah Celle Celaluhu indinde büyük mazhariyete erişmiş demektir. Fenalıkları, içki, kumar vesaire gibi nefsin arzu ettiği her şeyi Allah rızası için terk eyleyip tövbesine sadakat gösteren ve sabır eyleyen de aynı hidayete ermiş, ecr-i azime nail olmuştur. Kendisine hakaret edenin hakaretine tahammül gösterip karşılık vermeyen ve ona kin beslemeyen, bilakis ona ihsanda bulunan muhsin kişinin Allah'ın Celle Celaluhu sevgisine layık olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir.

Olan dut yaprağını yaprak diye atar, onu işlemez. Üzümü de kemale ermeden yediği için gerçek tadını bulamaz. Evet, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar sabır hususunda ayet-i kerime ve buradaki büyüklerin kelamlarını, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin de kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip etsin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri sevsin, bizleri bağışlasın. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33-17365.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bu Ağustos'u ilk defa görüyorum. Tanıdık mı tanıdık? Aşina mı aşina? Bir gece bu kadar mı sıcak olur? Ve bir gece bu kadar mı güzeldir? Bu geceyi ilk defa görüyorum. Yorgunluğu unutmuş onlarca insan, hepsinin gözlerinde çocuksu bir merak, çocuksu bir huzur. Bu hali ilk defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe, özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi. Yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

0: İsraf 5 bahistir. 1. İsrafın fenalığı ve gaileleri. İsraf kesin olarak haramdır. Kalbi bir hastalık ve kötü bir ahlaktır. İsraf etme. İsrafla saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların biraderleri olmuşlardır. İsra Suresi 25 ve 26. ayetler. İsrafın gaileleri şeytana, Firavun'a arkadaş olmak, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kaybetmek, iki dünyada zillete düçar olmak gibi hallerdir. İsrafın kötü oluşunun asıl sebebi mal, Allah Celle Celaluhu'nun nimeti ve ahiretin tarlasıdır. İki dünyanın iyiliği, rahatlığı mal iledir. Mal ile kafirlere karşı konulur, hac ibadeti yapılır. Bedenin sıhhat ve zindeliği ancak mal ile olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iyi mal, salih kimse için ne güzel şeydir. 3. İsrafın sınıfları. Hatırı sayılır dini ve dünyevi mübah bir fayda düşünülmeksizin, malı yok yere harcamak, zayi etmek, istifade edilmeyecek şekilde denize, kuyu ve ateşe atmak veya benzeri bir yere dökmek israftır. İsyan ve günaha, Allah Celle Celaluhu'nun men ettiği şeylere sarf edilen her şey israftır. 4. Sadaka israf olur mu? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yiyin. Devşirildiği ve toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. En'am suresi 141. ayet. Büyük müfessirlerden Kadi ve Razi, bu ayeti sadakada da israf etmeyin şeklinde tefsir etmişlerdir. 5. İsrafın 3 ilacı. İsrafın yukarıda geçen gailelerini bilmek, bunları iyice dinlemek ve inceden inceye düşünüp tezekküre devam etmek, israftan kaçınmak ve tutumlu olmak için gereken gayreti göstermek, akrabalarından birini yaptığı israfından dolayı kendisini kınayacak görevli olarak vazifelendirmek ve israfın sebeplerini ve giderilme çarelerini bilmektir. İmam-ı Birgivi, Tarikat-ı Muhammediye, sayfa 240.
1: Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Bedir'e katılan ve Ensardan olan Ebu Mesud Ukbe İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir hayra ve iyiliğe kılavuzluk ederse, ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kötü huyun kabirdeki sonucu. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan şöyle anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başında durdu, ağlamaya başladı. Sordular: "Ya Resulallah, cenneti veya cehennemi mi andınız?" Onlara cevaben şöyle buyurdu: "Kabir ahiret konaklarından ilkidir. Oradan kurtulana ötesi çok kolaydır. Ondan kolay kurtulamayana da ötesi çok zordur." Abdülhamid bin Mahmud Moğoli rahmetullahi aleyh anlatıyor: "İbni Abbas radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum. Ona bir cemaat geldi ve şöyle dedi: "Biz hac niyetiyle yola çıktık. Bir arkadaşımız vardı. Zat-ı Sifah nahiyesine gelince öldü. Hazırlığını yaptık. Sonra gittik, onun için kabir yeri aramaya başladık. Kabrini açınca koca bir kara yılan gördük. Kabrin dibine çöreklenmiş yatıyordu. Orayı bıraktık, başka bir kabir açtık. Orada da aynı şeyi gördük. Yani kabrin dibine çöreklenen bir yılan. Onu da bıraktık. Üçüncü bir kabir açtık. Tekrar aynı yılanla karşılaştık. Onu da bırakıp sana geldik." Bunun üzerine İbni Abbas radıyallahu an şöyle dedi: "O kara yılan, o kulun işlediği bir kötü fiildir. Gidin onu kabirlerden birine gömün. Allah'a yemin olsun ki bütün yeryüzünü kazacak olsanız aynı yılanı bulacaksınız. Durumu kavmine bildirin." İbni Abbas radıyallahu anh'ın dediğini diğer arkadaşlarına da anlattılar, çıkıp gittiler. Sonra onlardan biri şöyle anlattı: "Onu bir mezara gömdük. Hac dönüşü o kişinin evine varıp durumu kendilerine bildirdik. Bir miktar da kadife elbiselik hediye götürdük. Hanımına durumunu sorduk. Dedik ki, onun halini dinledin. Acaba onun hayatında ne gibi yaramaz birisi vardı?" Şöyle anlattı: "O buğday satardı. Günlük yiyeceğini sattığı buğday içinden alırdı. Ne kadar alırsa buğdayın içine o kadar saman ve ekin çöpü doldururdu. Bu şekilde satardı." Ebu Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 40-41.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nasihat. Ey kardeşlerim! Sizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü 50.000 yıldır. O gün bir ürperme ve bir heyecan günüdür. O gün insanın sonunun geldiği gündür. O gün kıyamet günüdür. O gün hasret ve nedamet günüdür. O gün büyük bir gündür. O gün insanların, alemlerin Rabbi huzuruna divan duracağı gündür. O gün münakaşa günüdür. O gün muhasebe günüdür. O gün soruşturma günüdür. O gün zelzele günüdür. O gün bağırıp çağırma günüdür. O gün hak günüdür. O gün saçın sakalın dökülme günüdür. O gün kabirden çıkma günüdür. O gün insanın önden gönderdiğini görme günüdür. O gün insanın kandırıldığını anlama günüdür. O gün amellerinin karşılığını görmek için insanların bölük bölük meydana çıkarıldığı gündür. O gün bir kısım yüzler bembeyaz, bir kısım yüzlerde simsiyahtır. O gün bir dost diğer dostuna faydalı olamaz. O gün hiç kimsenin hilesi kendisine fayda getirmez. O gün baba oğluna faydalı olamaz. Keza oğul da babasına bir fayda temin edemez. O günün şerri her yana yaygındır. O gün zalimlerin uydurdukları yalan fayda vermez. Onlara lanet vardır. Onlara kötülük evi vardır. O gün her nefis kendisiyle mücadele eder. O gün emziren ana emzirdiği çocuğu unutur. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler. O gün insanları sarhoş olarak görürsün. Halbuki onlar sarhoş değiller. Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 59-60. Pratik fıkhi bilgiler. Sual: dövme yaptırmak caiz mi? Cevap: caiz değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Buhari Müslim.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Bugün öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki kardeşlerim, şoka girmiş bir insanı biraz şöyle sallarlar kendine gelsin diye. İnşallah bu hasbihalimizde her birimiz kendimize geleceğiz. Ama bu faydalı, güzel bir kendine geliş olacak. Sarsılmayacak, üzülmeyeceksiniz. Tam tersine kendinizi inşallah daha iyi hissedecek ve ferahlayacaksınız. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki her şeyi kontrol edebileceğimizi öğrettiler bize. Sırtımıza öyle bir yük bindi ki sabah uyandığımız andan gece başımızı yastığa koyana kadar yapmamız gereken onca iş güç var. Gelecek planlamaları, insanların hakkımızdaki düşüncelerini yönetme mücadelesi, başımıza gelecek şeyleri engellemeye çalışmak, düşün. Sonuç, tükenmişlik, geçmeyen kaygılar ve bitkin ruhlar. Elbette sorumluluklar var, elbette çalışacağız. Ama bunun bir sınırı var. Dünya biz istedik diye dönmüyor. Maalesef şu asırda hepimiz birer kontrol hastası haline getirildik. Çocuklar ne olacak? Eşim ne olacak? Akrabalarım ne olacak? Şu ne der? Şu mutlu olur mu? Hep başka bir şeylerin ardında koşuyoruz. O kadar çok görev var ki buna bir vekillik deyin, bu kadar vekilliği üzerimize alınca asıl vekil olanı unutuyoruz. İnşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Düşünün, çok karışık, çok önemli bir mahkemeniz var ve dünyanın en iyi avukatını tutmuşsunuz. Şimdi böyle bir durumda o davayı artık evde kendi kendinize dert edinir misiniz? Hayır, Allah'ın izniyle avukatım halleder dersiniz. Peki kainatın, her şeyin hakimi olan Allah Teala'yı vekil tayin ettiğinizde neden hala geceleri uyuyamıyor ve hayatımızı oflayarak, poflayarak, gergin şekilde geçiriyoruz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyor. Hasbunallah. Benim gücüm bitti. Ben gücü bitmeyen yeryüzünde, şu kainatta güç adına ne varsa o güçleri verene sığınıyorum demek. Ama ilk önce bu konu hakkında bir açıklamada bulunayım. Ondan sonra tevekkülü, hasbunallah ve ni'mel vekil, bu güzelliği inceleyelim. Aman ha! Hasbunallah demek, Allah'a sığınmak, hiçbir şey yapmamak, elden geleni dahi göz ardı etmek değil, bir pes ediş değildir. Sınırı olmayan yücelerin yücesinin gücüne sırtını yaslamaktır. Tevekkül, herhangi bir iş neyi yapıyorsak, tüm yapabileceklerimizin o sebep diyelim, sebeplere sarılmamız, almamız gereken tedbirleri almamız, çalışıp çabalamamız ama gönlümüzü bunlara bağlamayıp sadece Allah Teala'ya dayanmamızdır. Yani dikkat edin, hiçbir zaman çalışmayı ve o sebeplere sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek bir kenara çekilmek değildir. İlk önce tevekkülün nasıl olmaması gerektiğini öğrenelim. Adamın biri Peygamberimizin yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah diyor, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim? Şöyle buyurulmuş, önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et.
yani aldığın bütün tedbirlere başvur. Ha, ona rağmen istemediğin bir şeyle karşılaştığında sabırlı ve metanetli ol. Yani bir sınava gireceksin, sınava hiç çalışmadan hasbunallah demek. Bu yanlıştır. Hastalandığında ilacını içmeden şifa Allah'tan deyip beklemek, sebeplere sırt dönmektir. Bu da yanlıştır. Efendim, biriyle evleneceğim, hiç araştırmayayım, soruşturmayayım, konuşmayayım, sorular sormayayım, ailesini sordurmayayım mesela. Nasibimde varsa evlenirim. Hayır, bu da yanlıştır. Bir iş yeri açacağım, rızkıma Allah Teala kefildir. Tamam, ama araştırdın mı? Kâr, zarar oranlarına, kiraya, vergiye, iş durumu nedir, yürür mü? Hiç araştırma yaptın mı kendince? Hayır, bu da yanlıştır. Yani kardeşlerim, bizim görevimiz o sebepler dairesinde koşturmaktır. Gayret aynı zamanda bir duadır. Yani fiili bir dua. Dua ediyorsun ya, o duanın kabul olması için gayret etmen gerekiyor. Ya Rabbi, ben şu harama düşmek istemiyorum. O harama götüren etmenler neyse onlardan uzaklaşmaya çalışman gerekiyor. Yani ter dökeceksin. Sonra Allah'a bırakacaksın. Yani ya Rabbi, ben bana düşeni acizane yaptım şu aciz aklımla demek. Ama gayret bittikten sonra sonucun senin istediğin gibi olmaması durumunda da isyan etmek yerine benim vekilim benim için böyle takdir etti diyebilmektir. Bazen de o işin olmaması senin daha büyük bir felaketten kurtulmana da vesile olabiliyor, değil mi? Belki o kapının kapanması sana daha geniş bir kapıya merhaba demene sebebiyet verebiliyor. Ya işte böyle kardeşim, inşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Şimdi Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü duyduk. Nerede duyduk bunu? İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında mancınıkta. İnsanlık tarihinin belki de en etkileyici sahnelerinden birinde. Ne yaptı? İnancı uğruna putları reddetti, şirkten uzak durdu diye devasa bir ateşin içine atılmak üzereydi. Karşısında dev bir alev. O an melekler yardıma geliyor. Rüzgar esmeye hazır, sular çağlamaya hazır. Yani herkes bir emre bakıyor. İbrahim aleyhisselam ise dışarıdaki o hengameye değil, içerideki sakin limanına bakıyor ve hasbunallah diyor. Teslim oluyor. Yani ben her şeyi Allah'tan bekliyorum. Yardımı, gelecek olanı da ondan beklerim. Ve ateş sönmüyor. Ateşin tabiatı değişiyor. O ateş yakıcı özelliğini kaybediyor. Serin ve selametli bir yere dönüşüyor. Yine asr-ı saadette bir grup insan geldi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, müşrikler size karşı toplandılar. Artık biz sizin yanınızda değiliz. Başınızın çaresine bakın. Yine aynı şey söylendi. Müslümanlar hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Kardeşlerim, tevekkül sorumluluğun sınırını çizmek. Biz şurada bir yanlış yapıyoruz. Genellikle sonucu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Oysa bizim görevimiz o ekini ekmek. Hasat bizden değil.
bizim dışımızdaki binlerce dengenin sonucu. Bize düşen sadece o ekini ekmektir. Şimdi hem İbrahim aleyhisselamı hem o sahabeleri düşünerek şunu cevapla. Şu an hayatında seni en çok uykusuz bırakan, seni sıkan, moralini bozan, kaygılandıran maddi şeyler mi? Birinin seni yanlış anlaması mı? Yoksa henüz ortada olmayan, sebebini bilemediğin bir korku mu? Gelecek kaygısı mı? Kendin veya başkasının, sevdiğinin birinin başına bir şeyin gelebilme olasılığı mı? Kardeşlerim, buradaki yolumuz şu olmalı. Hayatımızın her anında kontrol bizde değildir. Az önce söylediğimiz gibi elden geleni yapmaktır. Öbür türlü düşünmenin de bir faydası olmadığı gibi çok düşünmek insanı daha büyük sıkıntılara sevk edebilir. İbrahim aleyhisselamı ve mancınığı düşünün. Bazen Allah Teala hayatındaki ateşi söndürmez. O ateş yanıp durur. Ama seni o ateşin içinde yakmayacak bir iç huzura kavuşturur. Ve Allah Teala zulmetmez ve taşıyabileceğimizin bir fazlasını vermez. Bizi yaratan, bizim sınırımızı, dayanma gücümüzü elbette daha iyi bilir. Bunu şöyle anlayalım, işini kaybetmiş olabilirsin veya hiç ummadığın biri senin kalbini kırmış olabilir. Elbette üzüleceksin. Dünya dışarıdan bakıldığında yanıyor gibi görünebilir bazen insana. Hiçbir şeyden zevk alamaz. Ne yemekten, içmekten, insanlar eğlenirken, ne bileyim pikniğe gittiler, tatile gittiler. Oraya gitse bile aklı başka yerlerdedir. Dertli insanın derdi de o insanla gider nereye gidecekse. Ama o bana yeter demeyi kalben ve dilinle öğrendiğinde senin kalbinde o ateşin ortasında Allah'ın izniyle İbrahim aleyhisselamı olduğu gibi bir gül bahçesi yeşerebilir. Önemli olan yaşadıklarının ne olduğu değil. Büyük bir fırtına var diyelim. Etraf karardı, gümbürlüyor efendim şimşekler. Ama o denizde yaşadığın o geminin içine su girmedi. Yani batmıyorsun, sadece sallanıyorsun. Şimdi her şeyin bir uzmanı var değil mi? Bir makine yapılacak, onun hangi safhalardan geçmesi gerekiyorsa o bir uzmanlık gerektiriyor. Her birimin bir sorumlusu var. Efendim tıpta böyle, bilim dünyasında böyle, işte teknoloji diyelim, her yerde bir uzmanlık var. Uzman doktor, uzman psikolog, bu işin uzmanı diyoruz. Ve o uzman kimse bize yardım etmesi için vekaletimizi ona veriyoruz. Değil mi? Bir anlamda. Artık deriz ki bu işin uzmanı bu. Yemek konusunda da olsa, efendim marangoz da olsa, nasıl olsa halledecek deriz. O avukat örneğinde verdiğim gibi. Peki neden mesele kendi hayatımıza, kazancımıza, efendim geleceğimize gelince Allah Teala'yı iyi bir vekil gibi görmüyoruz? Neden hala gece yarıları bu kadar evhamlarla sabahı sabah ediyoruz? Halbuki Allah-u Teala'yı doğru ve olması gerektiği kadarıyla tanıyabilsek, bir hasbunallah desek, kainatın en güvenilir otoritesine, yemeyen, içmeyen, yorulmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğurmamış ve doğrulmamış, gecenin ve gündüzün, yeryüzünde, gezegenlerde, okyanusların dibinde, havanın içinde ve bilemediğimiz neresi yaratılmışsa, hepsinin sahibi olan Allah Teala bizden habersiz mi sanırız? Bu dünyayı hayır, biz döndürmüyoruz. Güneşi biz doğurup batırmıyoruz. Kalbimizi biz attırmıyoruz. Hücrelerimizi biz yenilemiyoruz. En hayati fonksiyonlarımızı bile bizim kontrolümüze bırakmayan esas irade var. O irade senin benim rızkımı mı unutacak? Öyle bir irade ki
sana yapılan haksızlıkları, zulümleri ahirette şaşmaz terazisinde tartıp, yargılayıp, sana ve senin hakkını yiyenlere iade edecek. Sen kendini yalnız mı sanırsın? Kardeş, vekil olarak Allah Teala yeter. Tevekkül edeceğiz. Bir tohum gibi, karanlık, toprağın altında yaşıyor. Üstünde onca toprak yığını var. Küçücük tohum hareket edemiyor, güneş görmüyor. Eğer o küçücük tohumun aklı olsaydı, muhtemelen ne derdi? Ya ben bittim. Ben neden buradayım? Burası ne kadar karanlık. Birazdan öleceğim derdi. Ama ne oldu tohum? Fıtratında o gizli olan hasbunallah sesine kulak verdi. Çabaladı. Tohumun çabası ne? Hareket etti minik minik, çatladı ve teslim oldu. Karanlık geçti. O baskı altında bir iki yer değiştirdi. Sonra güneş, sonra su derken ağaç oldu. Bazen hayat bizi toprağın altına gömüyor gibi hissedebiliriz. Evet, bir şey başa geldiği zaman da arka arkaya gelir. Doğru, üst üste diyebiliriz. Nefes alamadığımızı, omzumuzun çöktüğünü ve yalnız hissettiğimiz o anları iyi biliriz. Ama bildiğimiz bir şey daha olmalı. Belki o toprağın altında, evet şu an o tohum gibisin ama çıkacağın o ışıklı günlerin, vereceğin o meyvelerin hazırlığı içindesin. Bu baskı, bu sıkıntılar belki de ondan. Şu kuşlara bak diyor. Sabah yuvalarından aç çıkarlar ama akşama tok dönerler. Ya, hiçbir kuşun ertesi gün için buzdolaplarını doldurduğunu, stok yaptığını, ya ben yarın solucan bulamazsam ne yaparım diye bizim gibi depresyona girdiğini görmeyiz. Kanat çırparlar. Ne demek kanat çırpmak? Gayret ederler ve rızkın geleceğine inanırlar, tevekkül ederler. Evet, tevekkül vekil tutmak anlamında. Bir insan vekil tutacaksa bir işin görülmesi için kendinden daha kuvvetlisini bulur. Daha şefkatlisini, daha bilgilisini efendim, daha güvenilir olanını vekil olarak tutmak ister. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin kudretinin üstünde hiçbir kuvvet, ilminin üstünde hiçbir ilim, merhamet ve şefkatinin üstünde de hiçbir şefkat ve merhamet bulunmadığını gayet iyi biliriz. Evet, bildiğimiz bir şey daha, bizler aciziz, fakiriz, kusurluyuz, bunu idrak ederiz ve Allahu Teala'ya teslim oluruz. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimde aklıma getiririm ki bana gelecek bütün hayırları ancak o ihsan eder Celle Celaluhu. Ve yine her türlü kötülük, zarar ancak onun dilemesiyle olur Celle Celaluhu. Müslüman olarak bilirim ki benim başıma bir şey gelecekse, tüm dünya beni korusa o başa gelecekten, öyle bir imkan olsa ve ben tüm tedbirlerimi alsam da o benim başıma gelir. Ama ben yine tedbirimi almalıyım. Tam tersine bana bir iyilik gelecekse, ne kadar bu engellerle karşılaşsa, tüm dünya o iyiliğin bana ulaşmaması için elinden geleni yapsa, hatta ben istemeyerek de olsa o iyiliğin bana gelmemesi için çalışıp çabalasam o iyilik gelir. Ama tekrar ediyorum, elden geleni yapacağız. Tüm sebeplere sarıldıktan sonra. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif var. Tam bir ümit kaynağı. Ne buyuruluyor? Eğer siz Allahu Teala'ya hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi
sizi de rızıklandırır. Gerçi doymayan bir göze, doymayan kulağa, doymayan mideye sahip olan bizler şükretmeyi o kadar unuttuk ki, neyin nereden geldiğini dahi şaşırmış haldeyiz. Haram, helal demeden, işin sonunu düşünmeden yeme içme derdindeyiz. Kardeşlerim, hasbunallah, tüm dayanaklar çöktüğünde dayanağın kendisini hatırlamaktır. Paraya dayanır insan ama para biter. İnsanlara dayanır insan, yorulur. Bazen yaslandığı omuz onu yere atar. Sağlığına dayanır insan, iyiyim der, bozulur. Yerlere yatar. Şimdi asla ama asla bitmeyecek, asla terk etmeyecek ve seni anandan, babandan, eşinden, çocuğundan, herkesten daha çok seven birine dayanma vaktidir. Vay kardeşlerim vay! İbrahim Ethem Hazretleri hacca niyetlenmiş. Malumdur ki bütün servetini bir kenara bırakmış, kendini artık Allah yoluna adamış. Hac yolculuğuna da yaya olarak çıkmış. Yolda ilerlerken ileride ihtişamlı bir otağı görmüş. Mağrur bir kabile reisi var. Etrafında hizmetçileri, halılar serilmiş, lüks içinde. O kabile reisi İbrahim Ethem Hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına 3-5 azıkla yola çıkmasına tuhaf bakışlarla şaşırmış ve bir güzel süzmüş onu. Yanına yaklaşınca, "Ey ihtiyar," demiş. "Nereye gidiyorsun sen? Bu 3-5 yiyecekle, şu kılık kıyafetinle ne bineğin var? Hiçbir şeyin yok." İbrahim Ethem Hazretleri sükûnetle cevap vermiş. "Kâbe'ye gidiyorum evladım." Bu cevabı duyan o gururlu adam önce biraz şaşırmış, sonra da alaylı bir tebessümle gülümseyip küçümseyen bir tavırla şöyle demiş. "Heh, be ihtiyar, sen deli misin, divane misin? Ne hal bu? Dedim ya, şu sırtındaki 3-5 azıkla, bineğin olmadan nereye gidiyorsun? Bu halinle sen Kâbe'ye nasıl varacaksın? O yolu nasıl aşacaksın?" Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri gaflet içindeki bu adama gönül uyandıran bir cevap verdi. "Evladım, hayır. Aslında benim pek çok bineğim var ama sen onları göremiyorsun." Adam şaşırarak alaycı bir ses tonuyla, "He, bineklerim var öyle mi? Peki göster bakalım o bineklerini," dedi. İbrahim Ethem Hazretleri hafif tebessüm ederek anlatmaya başladı. "Benim Sabır adlı bir bineğim var evladım. Başıma bir bela geldiğinde Allahu Teala'nın izniyle onunla yoluma devam ederim. Yine benim Şükür adlı bir bineğim var. Allah'ın izniyle bir nimet

0: hayretle sorar. Peki ihtiyar, başka neyin var? İbrahim Ethem Hazretleri devam eder. Evladım, bir de şunu bil ki, ne zaman nefsim dünya arzularına meyledecek olsa, kabirlerde benden daha genç, hatta gencecik insanların yattığını hatırlarım ve derim ki, her insan ölecek yaştadır. Bu düşünceyle nefsime uymaktan sakınırım. Bu sözler karşısında derin bir tefekküre dalan o kabile reisi, İbrahim Ethem Hazretlerine uzun uzun baktı ve hayranlıkla şöyle dedi. Desene, asıl yaya giden benmişim. Hakikatte binekli olan sensin. Ey yaşlı adam, var yoluna devam et. Çünkü bu zarif hakikate vakıf olan bir kimse nasıl olsa yolda kalmaz, muradına erer, demiş. Allahu Teala'ya güvenmek, ondan bilmek. O bana yeter dediğinde kainattaki hiçbir şey seni korkutamaz hale gelir. Yeter ki içinden, samimiyetle, inanarak söyle. Çünkü sen hiçbir gücün erişemeyeceği bir güce sığınmışsındır. Her derdin olduğunda, düşüncelerle yatağına yattığında, gece uyumadan önce sessizce söyle. Ben yüklerimi bıraktım, çabamı verdim. Ya Rabbi, emaneti esas sahibine, sana teslim ettim. Ne olur, hakkımda hayır olanı ver. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'ın izniyle sabah daha hafif uyanacaksın. Çünkü sen artık yalnız değilsin. Zaten değildin ama artık hatırlayacaksın. Sadece unuttun o kadar. Daha çok hatırla. Senin merhametli, adil, seni seven ve hiç kimsenin gücüne erişemeyeceği ol buyurduğu zaman o şeyin olmak zorunda olduğu bir vekilin var. Hasbunallah ile kal. Geldik programımızın nihayetine. İnşallah bir sonraki hasbihalimizde yine sizlerle beraber oluruz. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

0: Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem" dedi. Resulullah da "Bunu inşallah yaparım" buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. "Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri "Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum" diye sordu. Bir başkası da "O Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye "Böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek La ilahe illallah diyor" buyurdu. O adam "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum" dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır."
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

Sabrın çeşitleri ve önemi. Sabır, zamanın getirdiği musibetlerden can sıkıcı bir musibete karşı olursa bu, kalp genişliği diye isimlendirilir. Ki gönül darlığı, pişmanlık ve sıkıntı bunun karşıtıdır. Eğer sabır bir sözü gizleme hususunda olursa, bu kitmanu nefs diye adlandırılır, bu kimseye de ketum denilir. Eğer sabır, malın azlığına karşılık oluyorsa, kanaat diye isimlendirilir ki, bunun zıddı açgözlülüktür. Allahu Teala bütün bu kısımları bir araya getirerek hepsine birden sabır adını vermiş ve şöyle buyurmuştur: darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve müttakilerin ta kendileri bunlardır. Bakara Suresi 177. ayet. Kaffal rahmetullahi aleyh, sabır, insanın kötülüğün elemini hissetmemesi ve bunu çirkin görmemesi şeklinde değildir. Çünkü bu imkansızdır. Sabır, ancak nefsi feryadu figanı ortaya koymamaya hamletmektir. Kişi hüznünü içine atıp, kendisini onun emarelerini dışarı vurmaktan alıkoyunca, her ne kadar o kimsenin gözünde yaş belirip rengi değişse de, bu kimse sabretmiş olur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ilk çarpma esnasındadır buyurmuştur. Bu böyledir. Çünkü başlangıçta kişiden, kendisi sebebiyle sabredenlerden sayılamayacağı bir hal zuhur edip, sonra da sabrederse, bu teselli olmak diye isimlendirilir ki, bu da mutlaka yapılması gereken bir husustur. Çünkü Hasan el-Basri, rahmetullahi aleyh, insanlara devamlı feryadu figan etmekle mükellef kılınmış olsalardı, buna güç yetiremezlerdi demiştir. Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Fahruddin Errazi, Tefsir-i Kebir Mefatihul Gayb, Cilt 4, Sayfa 87-88. Pratik Fıkhi Bilgiler. Sual: abdest aldıktan sonra giyilen meste ayrıca meshetmek gerekir mi? Cevap: Hanefi mezhebine göre mesler, ayaklar yıkandıktan sonra abdestliyken giyildiğinde, tekrar abdest alınıncaya kadar üzerlerine meshetmek gerekmez. Ancak abdesti bozulan kişi, yeni bir abdest alacağı zaman mest üzerine mest yapar. Mevsili, El-İhtiyar, Cilt 1, Sayfa 90-91.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim Estağfirullahellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûbü ileyh, kendisinden başka gerçek ilah bulunmayan, her an daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tevbe ederim derse, savaştan kaçma günahı bile olsa günahları bağışlanır.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: neymiş?
1: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle

Şevval ayında 6 gün oruç. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak sahih hadisle sabittir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutup ardından Şevval ayından da 6 gün oruç tutarsa bir yıl oruç tutmuş gibi olur. Ebu Eyyub radıyallahu anh buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gününe 10 gün mü diye sordum, evet buyurdu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayetiyle bildirilen hadis-i şerifte, Ramazan-ı Şerif ayı orucunu tutup ardından Şevval ayında 6 gün daha oruç tutan günahlardan anadan doğduğu gün gibi sıyrılır, kurtulur buyuruldu. Bu 6 gün orucu tutmanın hikmetini Allah Celle Celaluhu bilir. Ama şöyle olsa gerektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sevap işleyene 10 sevap verilir buyuruyor. Buna göre

0: Ramazan-ı Şerif için 30 güne 300 günlük sevap yazılır. Şevval ayındaki 6 gün oruçta 60 gün yazılır. Böylece 360 gün, yani bir yıl oruç tutmuş gibi olur. İşte sevap bakımından bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaba kavuşur. Bir hikmeti de şu olsa gerektir ki, Allahu Teala her iki cihanı 6 günde yaratmıştır. Nitekim Allahu Teala, "Muhakkak Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı." buyuruyor. Bütün bunlar bizim yararımıza yaratılmıştır. O halde Şevval ayında 6 gün oruç tutmamız o fayda ve iyiliklerin şükrü olarak bize sünnet olmuştur. Bitişik tutulabileceği gibi ayrı ayrı da tutulabilir. Bitişik tutmak, yani Ramazan bayramı olan Şevval'in birinci gününün akabinde ikinci gün başlayıp yedinci gün bitirmektir. Bunda iyiliğe acele etmek vardır. Nitekim Allahu Teala "Hayır işlerinde yarışırlar." buyuruyor. Bazı alimler de Şevval ayının her 10 gününde ikişer gün oruç tutmalıdır demişlerdir. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 257.
1: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: "Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantıda 100 defa Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim, Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle, çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin" dediğini sayardık.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayacak.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Selam sana ya Muhammed. Selam sana ya Muhammed.
1: Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.